Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdin, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.

Adlerinin etişçe, eğer bir adamın güzel aile turmuşu bar bolsa, cemiyetge nispeten kımmıtı bar hızmıtı bolsa, şundakla kişilik münası ötümü yakşı bolsa, o dünyanın naiti güzel yes kılıdı. O aldıdaki kıyıncılık ve onusuzluğları yolukkanda, onun o mulayim polisiye bile yüzlün alaydı. Çünkü o, bu minin dünyayım, men çokum aktif ergetge kilişim kerek, karap durup çekinsem bolmaydı o dap karaydı. Halbuki, nurgun kişilerin yukarıda dep ötgelerge birli vaqtta erişelişi natayın. Çünkü kişilik hayat kemtüklüğünün başkaca atalışı. Meyli şahsi durmuş, ya ki icdimai muhit bolsun, hemmisinin köngüldükedek bolmağın tarafları boludu. Biz mengü mükemmellikke ege bol almayımız. Bazıla, aldı dep ötgen umutsuzluk ve kıyıncılıklağı düşkelgende, özünü besu alamaydı, teximi muhimi ende işkılıdı.

Cahillik kılmağandıla yeni yol aşkılı çekilmek uçurmayı teyhimi köp mümkünçlikini körgülü boludu. Adavetini taşlap, yakşı niyetini könlügü püküp, dünyaya yüzlünüp yeni hırslarını kütü ilişimiz gerek. Gündelik durmuşumuzda tepekörünün katmallıqı, karakterinin cahillikini keltürüp çıkırdı. Bu daim körlüdüğü hadise. Bunun sebebi şu ki, nurgun kişiler uzak müddetlik turmuş ve hizmet ceryanı da mukum tepekkür kılış usuluğa adetlenip gelip, yeni muhit ve ihtiyacı maslaşanmayı, tepekkürü katmalışıp gelip, hem mecaz karakterde cahilleşiş hayişi barğansırı roşelleşiyordu. Bir karxanıcı yaş vaxtıda yeni düngüllengen bir pentexnik şirketini kurgan, onun yenilik yaratış tepekkürü bilen şirket naitoma tez terakki kılıp, zoruyup, kesipte başlamcı bub qağan. Lige vaqtning o'tishiga ergishib, bu korxonachining tafakkuri qatmonlashib, shu sababdan o'zimi bek jahillashib ketgan. Tafakkurning qatmonligi ilib kelgan jahillik bir xil kasallik bo'lib, u odamni ijodchilik kuchi ham yangilik yaratish ruhidan mahrum qiladi. Korxonachilarning vujudidagi ifodasi shuki, u faqat o'zining o'yligini qat'iy ishonadi. Boshqalarning fikri ortiqcha. Shirkat boshqurishda u hamisha o'zining qarishida cho'ng turadi. Başqalarının fikir və təkliflərini anlaşmağı xalamaydı. Bu, şirkətə bevasitə krizis payda qılışını kəltürüb çıxırdı. Şunun bilan xeridarlar barğansırı azayışqı başlapdı. Şirkətinin bazar ölüşü tədrici halda başqa rəqabətçilər tərəfindən

Yuqur qatlam layihasi bo'lgan korxonaning yaxshi taraqqiy qilishi natayin, ammo yaxshi taraqqiy qilgan korxonaning cho'qim yuqur qatlam layihasi bo'ludi deydigan gap bor. Xiaomi'ni misol qilaylik, Xiaomi qurilgan dastlabki mazgilda korxona barliq kishilar sotib olaydigan dunyo bo'yicha eng yaxshi yon telefon ishlab chiqarib, yarim bahoda sotamiz deb nishon belgilagan. Korxona qarmoqqa osonlikcha amalga oshirilib bo'lmaydigan bu nishonni qanday amalga oshiradi? Korxona avval odam izladi. Korxona uzoq vaqt planlash orqali Xiaomi'ning taraqqiyot andizisining asosiy qurilmasini bekitib olgandan keyin texi yon telefon ishlab chiqarmay turibla 80% vaqtini odam izlashga sarf qildi. Aniqini aytganda sherik izladi. Korxona nishonli qolda o'zaro to'liqlashchanligi kuchli bo'lgan 7 kishini izladi. Bu 7 kishining hammasi ixtisosliklar bo'lib, ularning orasidagi bir qanchisi hozirgacha Xiaomi'da vazifa o'tamoqda. Korxona keyin Xiaomi kollektivi dal Xiaomi'ning utqazlanishidagi yadroliq sabab degan qarashni o'tirg'o qo'ygan. Korxonaning odam izlashidan Xiaomi qurilgan dastlabki mazgilda yuqur qatlam loyihasining noyati aniq ekanligini ko'rib olmoqda emas. Xiaomi bu nuqtani izchil tashabbus qilib kelmoqda. Ularning qarashicha, har qanday sohaga qadam qo'yishda avval shu sohaning umumiy vaziyatiga singishish, kelgusini aniq planlash lozim. Konkret qaysi yo'lni yangishingiz aniq bo'lmasa mayli, ammo yo'nalish cho'qim aniq bo'lishi kerak. Amaliyotda qo'l ostingizdagilarning kasbiy natijasi, foydaning ishi qatorliqlarning hammasini loyihaligila bo'ladi. Menimcha yuqori qatlamliq loyihaning yadrosi xaridorlarni markaz, soha kasbni tashqi muhit, raqobatchini foydalanish o'lchami qilib, raqobat iqtidoriga ega hal qilish loyihasi va sijil foyda yaratadigan savdo andizasi tuzish. O'tir kichik korxonalar yuqori qatlamda loyihalashni yaxshi tuzish uchun tovar bozori, egilik tiklash bozori, kapital bozordan iborat 3 bozorni asos qilishi kerak. Faqat mushu 3 bozorning qurilmasini yaxshi egillaganda, undan palakka taqashgan mukammal bino solalaymiz. Bu 3 bozor bir-birini ilgari surdigan va bir-biriga ta'sir ko'rsatadigan munosabatda. Tovar bozorida davlat marka yaratishni, egilik tiklash bozorida sotish yo'llarini ochishni oxirida kapital bozorida foydani oshirish andizasini o'rganasiz. Avval tovar bozoridagi noyob muhim bir nuqta shuki, marka hikoyasini kishilarni qoyil qilgudek bayon qilishni bilishingiz kerak. Siz xaridorlarga nisbatan tunjisi shundoqla birdan-bir emas, undoqda qanday qilganda xaridorlarni muqarrar sizni tanlaydigan qilg'ili bo'ladi? Avval marka xizmatini yaxshi ishlashingiz kerak. Chunki markaning qimmati shuki, u xaridorlarni sizni tanlaydigan, sizni izlaydigan qiladi. U aslida kelishim bog'liq kapital va iqim miqdoriga ega. Yana xaridorlarni sizni faol ham bahrlaydigan qiladi. Ikkinchi, egilik tiklash bozorida pul tepishning yo'llarini aniq bilishingiz kerak. Bir shirkatning mo'lchar qimmati sizning nima sotishingiz bilan munosabatsiz. Balki sizning sotish to'g'ringizning terminal soni bilan munosabatlik. Baiguyuan 2001-yili qurilgan, 2012-yilgacha aran 4-5 do'koni bor edi. Ammo 2013-yildan 2019-yilgacha bo'lgan 7 yilda do'konini 4000 ga yetkizdi. Ular nima uchun bunday tez sur'atda buncha ko'p do'kon ochaldi? Chunki Baiguyuan bir ishni, ya'ni do'kon ichining o'zi bilan munosabatsiz ekanligini tonib yetdi. U amdi meva sotmaydigan, balki meva do'koni sotilgan bo'ldi. Ilgari Baiguyuanning do'kon kengaytishini cheklab qo'ygan tub sabab pul edi. Pul topsalar uzluksiz do'kon ochqili bo'ladi. Keyin Baiguyuan do'kon ichish tanarxini xodimlarga chechib, xodimlarni o'zlarining sheriki qilib, ularga do'kon ichib savdo qilishni o'rgatdi. Boshida faqat 30% kirimga ega bo'ldi. Qolgan 70% kirim sheriklashguvchi xodimlarga tabe bo'ldi. Undoqda xodimlar nima uchun o'zlari do'kon ochmaydi? Chunki xodimlar o'z oldiga do'kon ochsa, markaning qo'llashiga erisha olmay, osonli vayron bo'ladi. Shirkat bilan hamkorlashsa, muvaffaqiyat qozonish nisbati eng yuqori bo'ladi. Shuning uchun o'zlari do'kon ochgandan do'konning sheriki, sheriklashguvchi xodim bo'lib, bevosita sotish, havolalik boshqarish, kasbdoshlarni tartibga solish andizasidan foydalangani afzal. Bundoq bo'lganda, do'kon mol sotib pul topsa, boshlab markaning pulini, ta'minlash zanjirining pulini pay huquqi oshirilma qimmatining pulini topdi. Baiguyuan bu logikani ravonlashtirib, egilik tiklash bozorini olqiniga elib, korxonaning biroqla sakrash xarakterlik o'rilishini amalga oshirdi. 3-chi, MD kapital bozori to'g'risida to'xtalaylik. Kapital bozorining amaliyotda ko'ktot bozoridan hech qanchi farqi yo'q. Yezegilik qo'shimcha mahsulotlari bozori ko'zni qamashtirdigan yezegilik mahsulotlarini, Carrefour, Walmart, turli kundalik turmush buyumlarini
Gomi, Suning türlük elektr üskünelerini. Kapital bazar bolsa közünü qamaşdırdığan soda endizeleri və karxanalarını satıdı. Adatta məhsulat satıdığan karxanala məhsulatını layiləb, işləb çıxarğandan kiyin aval ölgü dərəcilik vakalatçıya satıdı. Ölgü dərəcilik vakalatçı top setiş sodigarlarə, top setiş sodigarları hər qaysı dükkanlara, hər qaysı dükkanla ən axırda xeyridarlara satıdı. Şuna məhsulatının sani 10 əsli örləb, əslədə 20 yüvəllik məhsulat axırda 220 yüvəngə satıdı. Kapital bazarının logikisi dəlmüşündaq, İgilik tiklügücü özünün oy fikrini birleşip iyilik tiklügücülere satıdı. Birleşip iyilik tiklügücüler məbləğ salğıcılara satıdı. Məbləğ salğıcılar bu oy fikrini aksiya sodigarlarına A növət, B növət, C növət, D növət, hətta onun domu köp növət setib, ən axırda avamıqı setildi. Biri məhsulat satsa, biri pay hüququ satıdı. Məhsulatqa karxananın kəlgüsü tərəqiyyat planı, pay hüququ bolsa, məbləğ salğıcının bazarının kəlgüsüge boğan ümidi mücəssəmlərgən boludu. Şu an muvabiqiyyətlik bolğan karxana qurulması tavar bazarda pul deyib, iyilik tikləş bazarda pulunu yığıb, kapital bazarda özünü qımmətkə iyi qıludu. Pul tipiş, pul yığış, qımmətkə iyi qılış logikisini ravallaşdırğandıla karxanada çox məsili görülməkdir. Əmər yallıq şu ki, nurğun iyilik tikləgücü özünün nemiş qılmaqçı işgəlliğini eniq oylanmayla, fütkül vücudu bilən alğı ilgirləkdir.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Tor Supsi'nin sağlık malumatı'a asaslanğanda, hazırgıca 2026 yıllık kino umumi bilet kirimi 15 milyard 200 milyon yuandan aşkın. Bunun içi de mumamğı yazgan xatnamlıq kinonun bilet kirimi 1 milyard yuandan aşkın. Kino davamlı kızgın koyulup, Çamilla Xeytidin ibaret bu dünya xatir mirası yeni bir qitim amının kan dekidini kuzgab, hazırgı Çaucu, Şentu medeniyet sayahatıdaki en kızgın medeniyet belgesi aylandı. Guangdong ülkesindeki alahidi teklifliq arxiv mütəxəssisi, Şentu şəhərlik arxivxana Çamilla Xeyti şöbə sarayının pəxri başlığı Lin Qingxi monolanı bildirdi. Çamilla Xeytidə ilgirki Çamin qeyrindaşlarının kürəş izleri xatirlengen. Jonghua millatining samimiyatga, haqqoniyatga ahamiyat berish alohidligi namoyon qilingan. Chonqur davlat muhabbati mujassamlangan. Hozirgi Chomilla Xeyti garchi tarixga aylangan bo'lsa-mu, lekin jabog'i chidab kurash qilish, samimiy bo'lish, va'dasiga amal qilish, vatanni, yurtni suyishdek Chomilla Xeyti ruhi avlodni avlodga yetkazilib, izchil davomlashmoqda. Biz Chomilla Xeyti madaniyat yodgorliklarini yaxshi qo'g'daymiz, jonlantiramiz, sirtqa chiqaramiz. Jonghua millatining esil an'anaviy madaniyatining xalqaro ta'sir kuchini o'stiramiz.

yazış, egizlikki yamışış, kıran heydeş katalı hizmetlerini baş tartmayı kılgan. Muşundak tırış neticesi de o uzun ötmeyle er hizmettaşlarının kalışmıgıdak derecede pişip yetilip, hizmettaşlarının onunla bolgan karşını özgertken. Wang Dujuan adette emeli tecrübelerini toplaş bilen bile, nezriye tepkikatıgımı intayin ehmiyet bergen. Kündüzi o ustazdın kemterlik bilen ders alsa, keşte yatıkıda kesbi kitaplarını okup, meşgulat maşinleri ve meşgulat baskuşlarının arkasındaki kaidelerini estaydıl tepki kılgın. Şirket barabara onu mühim vazifeye tayinligen. Şunu bilen o sektiki tunji ayal tür mesuli bulup kalgın. O ilgir kiyim bulup Nanjing metrosunun kiyin yandaştırıp yasalgan kaşila avtomobilini layileş, yasaş, üstü uçuk beton baklık avtomobilini yepik şekilge özgertiş katarlık türlerini tamamlaşka mesul bolgan. Lekin uzak ötmey Wang Dujuan kıyın meselige duş gelgen. Aynı vaqtta Jungoda ul esle kuruluşu kızgınlıkı dolkuni kötürülgen bulup, tonel kızış maşinisi tonel kuruluşu da kem bolısı bolmaydıgan yadroluk üskünü bolu süptü bilen, onunla bolgan ihtiyaç zor derecede aşkın. Lekin dövlet içi de tonel kızış maşinisi yasaş teknikisi de boşluk bulup, tonel kızış maşinisi bütünlüğü import kılındıgan bolgaşka, bağısı yukur buluplu kalmay, remont kılış, asıraş cihette teknik kıyınçılıkı bar idi. Halbuki Jungo'nun gülünüşü, kudret tepişini işkaşırışta, ul esle kuruluşu mühim nokta. İgiz ve tik çokkılar arası da tonelini ciddi kızışka doğru keledu. Bipayan zemindeki tömür yollarını tutaştırış, tekimi zörür. Eğer import kılıngan tonel kızış maşinisiga devamlı tayınılsa, zor hıracat ketetti. Muşundak ketiverse, kançılık meblağ sarıp kılıp, tonel kızış maşinisi setilişki doğru keledu. Bu iş, kuddu bir tal tikenge okşaş, Wang Dujuan'nın kalbigi sancılattı. O öz-özge, ben çokum tonel kızış maşinisini yasap çıkımen, dep, vədi berdi. Teknik tosuqi qiyin ötkiligi ucum kılıp, monopolini buzup taşlaş. 2002-yılı dövlet 863 planı tonel kızış teknikisini noktuluk ötkelge ucum kılış türleri qatarıq kırgızdi. Jungo tümür yol toneli guruyi bu müşkil vazifini üstü kaldı. 24 yaşlıq Wang Dujuan tür grupsizdiki 18 əzanın biri boldi. Eyni çağda kollektiv texnika və yetekçi cəhətde boşluq buluş vəziyetige duş gelgen bulup, əmini nöldün başlaşqa toğır kilətdi. Köpçilik bu qinçıqlarıq baş egmək, tonel kızış maşinisini tətqiq kılıp yasaşqa başçılap kırışıp getdi. Tonel kızış maşinisi elektr, suyuqluq, gaz, senzor bir gəvdiləşgən çoğun tiptiki avtomatik kızış üskünüsü bulup, zapçasları 10 mandan aşatdi. Bir kontrol kılış sistemisi de la, 2 mandan artıq kontrol noktisi bar idi. İşki kurulması mürekkep, yasap çıkışının qiyinlik derecesi intayin yuqur idi. Onun prinsipi ve kurulmasını aydınlaştırış için kollektivinin kılgan tunji işi tonel kızış maşinisini nek meydanda küz tiş boldi. Bunun için kollektiv barlıq metro kuruluşu ilip berilotkan şehirlerini digüdek aylınıp çıkıp, yerasti tonellerde tonel kızış maşinlerini en yakın aralıktan bir-birlep köz etdi. Wang Dujuan yine daim tonel kızış maşinisinin tar meşgulat bölümcüsü ve üskünü bölümcüsü girip bir turğanca net saatini ötküzdi. Emeli tetkik kılıp etiş davamında teknikli qiyin meseleler yanıla halkıp ötkülü bolmaydıgan igiz tağdek Wang Dujuan'nın aldını tosup durdi. Piçak taksisini kızış maşinisinin yürüki değişki bulatdi. Onun iktidarı tonel kızış maşinisinin okşaş bolmağan yer şekli şaraitidiki kızış ünümü ve mokumlıqını bir vasıta belgileydi. Wang Dujuan ve onun hizmettaşlarının kolu da bu yadroluk teknikiga ait eşkandak paydınlış materiali yok bulganlıktan onlarının texnime ihtiyaççanlık bilen iş görüşüge doğru kiletti. Bir qetimlik aşkışlık tecrübede kollektiv aldınkı mezgilde layelep yasıgan piçak taksisi de taklidi kızış sınıqı elip bardı. Lekin piçak taksisi aylınıp yarım saat yetmeyle eğir derecede şekli özgürüp getti. Piçak taksisindeki tığlık esoplarımı eğir derecede ufırap, bir kısım tığlık saymanlar hatta acırap çüşüp mu kaldı.
Bu ekvallarını körüp köpçülüklerin keyfiyatı hudi çonkır hangi düşüp ketkendek intayın yerin boldi. Bazılar tüven avazda kanç ketimlap sınak kıldık. Biz tonel kızış maşinisini yasap çıkalmamdık kandak dep gudun şıkı başıldı. Allıbırın kolektifinin yadrolık azası bulup kalgan Wang Dujuan bunu anlap tüt bolgan bolsa mı? Lekin azaldın vazgeçişini oylap bakmagandı. Kündüzi o kolektifini başlap, kurduş münak meydanında tonel kızış maşinisinin okşaş bolmagan yer şekli şaraitidiki kızış sallık melumatlarını tepsili hatırlap, piçak taksisinin yürüyüş ekvalini tepsili gözetse, keşte köpçülük bilen işhanın kaytıp sallık melumatlarını teklil kılıp, piçak deskisini elalaştırış layihası üstüde müzakirleşti. Muşu tariqide ular işki yıl vaqt sarıp kılıp, piçak taksisini cemi 100 qetimdin artuq kayt kaytta rätki turguzup tekşürüp, sınaq kılış arqılıq, onun şekli ve tığlıq esoplarının orunlaştırılışını üzlüksiz tanşep, ahri iktidarı yaxşı bolgan bir piçak taksisini layihalap çıxdı. 2008 yıl 4. ayda Wang Dujuan ve onun kolektifidiki azalar devletimizden tunca müstakil bilim mülük hukukuğu ige top kayıttı bilen besim tamponlaştırılgan birikme aletteki tonel kızış maşinisini muhabbiyetlik tatkı kılıp yasap çıktı. Arkadan bunu Tianjin metro türüde kullandı. Mutakassisler birdek bu tonel kızış maşinisinin bütün iktidarını halkaralık ilgar seviyeye yetken. Bolup mu köptürlük aşkışlık teknik sahası da mühim, zor büs hasıl kılıp, devletimizden bu sahadaki boşluğunu toldurgan dep yukarı bağa bergen. Yanlık yaratıkçılar galbi kılıplı kalmay, dünya teknika ikimiği mu yetekçilik kılalaydı. Devletimiz işlengen tunci tonel kızış maşinisinin muvaffakiyetlik işe giriştirilişi, Wang Dujuan'ın pen tetkikat arkalık vatengi cevap kaytırış arzusunu işe aşırışıdaki tunci kadem. O, xalqara bazarda put terep turish uchun choqim üzlüksiz yig'inlik yaratib, mahsulotning iqtidorini o'stirish kerakligini obdan biladdi. O, kollektivni yetaklab tadqiq qilib, ichki salmoqini sijil oshirib, o'xshash bo'lmagan yer shakli sharoiti va qurilish ehtiyoji qarta har xil tipdagi tonel qizish mashinasini tadqiq qilib, yasab chiqdi. Yumshoq tuproq yer qatlamida ular lay topig'i moslashtirilgan tonel qizish mashinasini tadqiq qilib yasab chiqib, yer yuzining o'ltirishib ketishini kontrol qilish qiyin bo'lish masalasini unumlik hal qildi. Qattiq tog' jinsliq yer qatlamida ular yuqori chidamchanlikka ega tonel qizish mashinasini tadqiq qilib yasab chiqib, qizish unumini ko'rinarli o'stirdi. Wang Dujuan yana nazarini xalqaro bozorga qaratdi. 2012-yili qattiq sinoqlardan o'taladigan texnikasi va qaltis layihasiga tayinib, Wang Dujuan va uning kollektividagi a'zolar Malayziya zakaz qilgan 2 tonel qizish mashinasini muvaffaqiyatli yasab chiqdi. Bu Jungoning temir yo'l toneli qizish mashinasining dunyoga yuzlanganligidan derak berdi. 2014-yili 5 ayning 10 kuni bosh shuji Xi Jinping Jungo temir yo'l qurilish jabduqlari guruhi cheklik sherikiga kelib, ko'zdan kechirdi. Wang Dujuan baş şujiga tadqiq qilib aşqan mahsulotlarni 100 tira doklat qildi. Baş şuji astaydilanlab pat-pat beshini lingishtib, ko'pchilikni texmi ko'p yadroliq texnikalarni egilab, Jungo Marksni dunyoga to'ntishga ilhomlantirdi. Wang Dujuan baş şujining topshiriqini asti ching saqlab, kollektivni yetaklab ko'p turlik aşqushluq, yadroliq texnikalarda uzluksiz bo'sish hosil qildi. O 2015 yılı dünya boyunca tunji at tuyqi şekillik tonel kızış maşinisini. 2020 yılı dünya boyunca tunji en çoğun kesmi 100 tik tört taraplik tonel kızış maşinisini. 2023 yılı dünya boyunca tunji yeşil tonel kızış maşinisini arqa-arqadan tadqiq qilib yasab çıxdı. Wang Dujuan üzlüksiz cesaret bilen küreş kılıç devamıda Mao Yixing tümür yol pen teknikisi mükafatı, tümür yol injineri mükafatı. Chen Tianyou yaşlar mükafatı, memleketlik 1. May ayollar ülgisi, en güzel pentechnik hizmetçisi qatarlıq şan şereplere gelişti. Pentechnikide yenilik yaratış hizmeti bilen şugulunup, aile bilik hizmetinin münasitini kandaq tamponlaştırdığanlıqı Wang Dujuan'dan daim sorulduğan sual idi. O, bu doğrusuda samimilik bilen mundaq deydi. Aile işlerini bir taraf kılışta, çokun bireylerinin ün-tünsiz bedel tölüşüge doğru geliydi. Men ailemdikilerinin beni her vakit kollaganlıkıga çeksiz minnettarlık bildirmen.
Ular meni tonel qizish mashinasini tadqiq qilib yasashdan iborat xirisq to'lgan bu yo'lda jasorat bilan ilgirlash imkoniyatiga ega qildi. Jungo temir yo'l qurilish jabduxlari guroyi chekish shirkatining sexida ko'zga alayida tashlanib turadigan bir lozunka bor. Uningda Jungodagi eng yaxshi tonel qurilmasini yasaymiz. Dunyo bo'yicha eng yaxshi tonel qurilmasini yasaymiz degan xatlar bor edi. Kasb bilan shug'ullangan 24 yilda Wang Dujuan dal mushindaq nishonni qalbiga pukib, qurilish mashinalari kasbini bitkizgan odatdagi o'quvchidan davlatimizning tonel qizish kasbidagi oliy mutaxassisga aylandi. U 1900dan ortiq tonel qizish uskunasini loyihalashga riyosatchilik qilib, ko'p turli dunyoviy xarakterli qurilish qilish qiyin masalasini hal qildi. U Jungoning tonel qizish mashinasini loyihalash, yasash texnikasining yetishvilish, tang yugurishdan boshlamchi bo'lishgacha bo'lgan guvohchisi va yaratquchisidir. 2025 yil 3 oyida mamlakatlik ishki yig'in Beijingda ochildi. Wang Dujuan mamlakatlik xalq qurultiyi vakili bo'lib sifati bilan yasimchilikning yuqori sifatli taraqqiyotini cho'rdab taklif berdi. Jungo temir yo'l qurilish jabduqlari guruhi chaklik shirkatining yaqin yillardan buyonki kasb darajasini o'stirishga sijil turtki bo'lish jihatidagi natijalari ustida to'xtalganda, u qat'iylik bilan mundaq deydi. Jungo temir yo'l qurilish jabduqlari guruhi chaklik shirkati mayli marka ta'sir kuchi yoki universal amaliy kuchi jihatida bo'lsin, dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turdi. Buningki men texim tirishib, davomlik fan texnika orqali xalqqa baxt yaratib, dunyoda oldin qatar turadigan tonel qizish mashinasi sifatlik markasini yaratishga kuch chiqarib, Jungoni yasimchilik kuchlik davlati qilib qurib chiqish uchun kuch qo'shiman.

Fiyat adamın ehtiyacı ya ki arzusunu vasıtık oludu. İşki ya ki taşkı gıdıklaş ihtiyacımızga uygun gelgende aktif keyfiyatını keltürüp çıkarıdı. Eksici boğanda pasif keyfiyatını keltürüp çıkarıdı. Özünüzde inçki gözüldün. Kişilik münasette katı gazaplanıp, arkadan yeni uvallık ya ki kaygı payda boğanda muşum adıgı çüşüp kalan buluşunuz mümkün. Bu vaqtda siz ən yaxşısı əyibləş, ağrınış və hücum qilishni tashlab, özünüzün işki ehtiyacını yiz qılın. Bu ehtiyaclarını özünüz körüb yetkəndə, sizin keyfiyyatınız və keyinki hərəkətinizdə özgürüş boludu. İkincisi, ilgirki cərayitiniz tek saqaymıdı. Yarınızı mülayimlik bilən bir tərəf qilishiniz kerek. Əgər kişilik münasibətdə bexəttərlik duyğusu bulmasa, çoğunqur yeqin münasibət orunçunun təsliqini yiz qılsınız, özünüzünü bək kəmsisiniz, səzgür bolsunuz, ya ki bəz alayda ekvalladın, özünüzünü kaçırsınız, daim g'azablansangiz, qo'rqsangiz, xomushlik his qilsangiz, asalli ziyonkashlikka uchrag'andak yoki tashlab etilgandek his qilsangiz, hatto ba'zida tashvishlansangiz, sakratga tushib qolgandek his qilsangiz, undaqda balkim ilgirki jarohat kayfiyat orqali sizga yaringiz tegichi saqaymidi, o'zingizga ko'ngil bo'lishingiz kerak deb eskartayotgan bo'lishi mumkin. Üçüncü, siz daxil tarzga uchrag'anda kontrol qilingandek his qilsangiz, undaqda siz qadr qimmat jihatki mustaqilligi muhtoj ekansiz. Мәйлі әрхұтын, аты бала, аны бала, дост яғы юқыр түвән дәрежелік болсын, сіз қаттық қазапләнгенде қарыш тарап сіздің түвән чекіңізге дәқіл тәріз қыған болышы. Сіздің еріңіздің қарыш тарап игілі ваған яғы қалаймы қалаштыру әткен болышы мүмкін. Бәзді дәқіл тәрізге ұқчыраш вә контрол қылыныш ентайын ешірін болуду. Хатта сіз пәрқ етемейсіз вә сез әлмейсіз. Lekin siz g'azablanasiz. Shu topda agar siz bu g'azabni inchikilik bilan anglasangiz, balkim bir kuchlik ovozni anglashingiz mumkin. Ya'ni mening qurbon bo'g'im yo'q, mening o'zim bo'g'im bor. 4-chi, siz o'zingizga bak qattiq talab qo'yasiz. Boshqalarga qaratilgan ayiblash, g'azab balkim o'zingizga qaratilgan bo'lishi mumkin. Doim atrofdagi odam yoki ishlardan norozi bo'lsangiz, mukammal bo'lmagan natijani qabul qila olmasangiz, nurg'un cho'ng qoidalarni og'iz-og'ziga tegmay so'zlasangiz, hatto ba'zida yomon ijtimoiy odatlardan nafratlansangiz, ba'zida yana boshqalarning g'azabini qo'zg'asangiz, har qitim mushu vaqtda siz sirtdagi odam yoki ishlarga hujum qilsangiz, balkim siz mushunda qishpada orqali o'zingizga bo'lgan noroziligingizni ifodalashingiz mumkin. Hujum qilishda obyekt tuyg'usi bo'lishi kerak. Bundoq bo'lganda g'azab ondan qo'yib berildi. Lekin özünün naçarlığını körüp özgü ucum kılıç ademini azaplaydı. Şunun bilen başkalarının açığını çıkarıdı. Siz açığınızı çıkırış sebebinden bilinər bilinmez hoşallık eskığın vaxtınızda keyfiyyatınız belkim sizge qadirlikim özünüzge kən qosaqlı qısınız buludu deyişi mümkün. Beşincisi, siz ayrılıp qalan münasibet və texi ahırlaşmağın yisiyat çigiş məsillərini əlqiğandıla andın həqiqi vazgeçələyisiz. Uruqtu qalır alamdan ötken, muhabbet edin ayrılıp qalan dinkin, baştın ahir bu aletin çıxıp getelmey, uzun müddetlik kayğı əsirət, azap oqubət, gəzəb nəprət içi də qapsılıb qilib, yeni turmuşqı yüzünün əlmigəndə keypiyyat sizgi şunu uqturdu ki, gərçə o adam allı qaçan yox, gək sizdən ayrılıp getken bu sumu, likin sizdən onun bilən boğan münasiyyətinizdə yenə əməlgə aşmağan arzu, əməlgə aşmağan işlaba. Təşəbbüskarlıq bilən qalbınızdaki tügününü aşmışsanız, keypiyyatınız daim sizni agahlandırıp durdu. Özünüzni chatga olgandan ko'ra yuzlanganingiz yaxshi. Bo'lmasa yana nachar kayfiyatni avar qilib sizni izlab kelishga majburlaysiz. 6-chisi, bu mazgilda besimingiz bak cho'ng, shunga o'zingizni erkin qo'yib berib, besimni tuvalatishingiz kerak. Kayfiyat yashash holatining bir turlik tekshirish ko'rsatkichi. Agar siz o'zingizning yaqindan buyon ko'pincha vaqtlarda tashvishlanayotganligingizni, jiddiylashayotganligingizni, oson ochiqlanayotganligingizni, kayfiyatingizdan kelgan signalning yuqorqi bir qancha nuqtaga mos kelmaydiganligini bayqasangiz, undaqda siz yaqindan buyonqi turmush yoki xizmat besimining ziyoda ishib ketgan, ketmaganligini, bardoshlik berish iqtidoringizning ishib ketgan, ketmaganligini tekshirib biqing. Yomon ish jiddiy ishlar besim paydo qilmaydi. Nayit yaxshi ishlami, masalan, amli o'sish, to'y qilishlami o'xshashli besim paydo qiladi. Yoki ba'zi ishlarning bir qadar markazlik yuz berishimi besim paydo qiladi. Kayfiyat ishqingizni chekkanda siz o'zingizni tekshirib biqishingiz yoki kayfiyatingizning kelish manbasini tushunishingiz va yoki turmush va xizmatni qisqartishingiz kerak. Bularning hammasi nayit tezlar bizning texmi xo'shal, sog'lom kayfiyat tuyg'umizni asliga keltiradi. 7-chisi, sizda fiziologik o'zgarish bo'lishi mumkin. O'zingizning salomatligiga ko'ngil bo'lishingiz kerak. Agar siz nachar kayfiyatni kontrol qilish va tanishish qiyin bo'lgan yuqorqi signallar bilan o'zingizni qoyil qila olmagan bo'lsangiz, undaqda siz eng yaxshisi doktorxonaga berib munosabatlik tekshirishlarini qiling. Chunki nurg'un badan kasalliklari kayfiyatga ta'sir ko'rsatadi. Masalan,
qalqansıman bəz küçüş, işki acıratma qalayma qallışış, meni ösmisi, meni yarısı, tutqaqlıq, mərkizi nervi sistemisi yuqumulunuş, metabolizm tosqulluğu uçuraş, çekiniş xarakterlik divanlik,

0: Kürge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayınız.
1: Derizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
0: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mahallimizden muhiti bargansır yakşı bulmakta.
1: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdare Kılış Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni itek çıkılıp, sosyalistik zamani yılaşkan devletini umumüzlük kuruşunu küçlük kanunçılık kapalıtığı iyi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anladığımız.

Partiya 18-nji kurultaýdan buýan Partiya Merkezi Komiteti döwletni umumüzlük kanun boýça idara kılışını inip oturup koydu. Hem de onu töt umumüzlük stratejik orlaşdyrmasyna kirgizip güçlük algı siljitdi. Partiya 18-nji nöwetlik Merkezi Komiteti 4-nji umumi ýygnada mahsus muhakeme kılınıp, döwletni kanun boýça idara kılışını umumüzlük algı siljitişe dair bir kança zor mesele doğrusunda karar çıkarıldı. Partiya 19. kurultu içilgandan keyin Partiya Merkezi Komiteti, Merkezi Komitet Devletni Umumüzlük Kanun Boyunca İdara Kılıç Komitetini kurup, umumluk ve stratejiye yükseklikte durup, Devletni Umumüzlük Kanun Boyunca İdara Kılıç doğrusunda yeni bir katar zor tedbir oralaştırmalarını çıkarıp, devletimizin sosyalistik kanunçılık kuruluşu da tarihi özgürlüklerini hasıl kılış, tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltirişke türütkü boldi. Biz, Jongo Komünistik Partiyasının rehberliki, Jongoça sosyalizmnin en mahiyetlik alahidliki digenni asasi kanunga kirgizip, partiyanın kanun çıkırışkı rehberli kılış, kanun icrasıgı kapalatlı kılış, kanun yürgüzüşünü kollaş, kanunga başlamçılık bilen raya kılış tüzümünü mükemmelleştirdik. Bunun bilen, partiyanın devletni umumüzlük kanun boyunca idara kılışkı bolgan rehberliki tehimi müstehkemlendi ve küçeydi. Biz, yukarı katlamdın layiheleşini mükemmelleştirip, kanunu kılıplaştırış, kanunçılıkını yolu koyuş, kanunçılıkını nazaret kılış, kanunçılıkını kapalletlendiriş bilen, partiya içindeki kaydı nizam sistemisi kuruluşunu bir tutaş algı söz etip, Devletni umumüzlük kanun boyunca idara kılış umumi endisini asas cihetini şekillendirdik. Biz muhim sahelerde kanun çıkırışını algı seljetip, kanunçılık sahesindeki ıslahatını çonkurlaştırıp, kanunçılı hükümet kuruluşunu algı seljetip, devlet revizye aparat kurup, edeliye tüzülmesini ıslah kılıp ve mükemmelleştirip, umumi halk arası da kanunu umumlaştırışını küçeytip, Armiyani kanun boyunca idara kılışını çonkurlaştırıp, mahsus kanunçılık koşunu kuruluşunu algı seljetip, ijtimai adıllık ve hakkaniliğini katti koğdap, bir türküm nahak, hata değil olanı kanun boyunca tüzütüp, devletni umumüzlük kanun boyunca idara kılış emeliyeti de zor ilgirleş hasıl kıldık. Nöbette ve bunun dinkinki bir mezgilde, Devletni umumüzlük kanun boyunca idara kılışını algı siljitişde Partiya 19. kurultayı ve Partiya 19. nöwetlik merkezi komiteti 2. 3. 4. 5. umumi yığınının royunu umumüzlük ızçıllaştırıp ve emelileştirip Jongoça sosyalistik kanunçılık sistemisi berpa kılış sosyalistik kanunçıl devlet kuruş baş nişanını çördep partiya rahbarlı kılış halık öz işigi öz iyi buluş Devletni kanun boyunca idara kılışının organik birlikini çıngdırıp, kanunçılık sahesindeki gevdelik meselelerini hal kılışını küçeş noktas kılıp, Jongoça sosyalistik kanunçılık yolu da katti tevrenmeyi minip, devlet idara kılış sistemisi ve idara kılış iktidarının zamani velişini kanunçılık yolda algı siljitip, sosyalistik zamani velişkan devletni umumüzlü kuruş, Jongho milletinin uluq gölünüşüden ibaret Jongho arzusunu emelge aşırışını küçlük kanunçılık kapalıdaki ilgi kılış gerek. Tövendeki hizmetlerini noktuluk yakış tutuş lazım. 1. Partiyanın devletni umumüzlük kanun boyunca idara kılışkı bolgan rehberliki de çın turuş gerek. Partiya rehberliki devletni umumüzlük kanun boyunca idara kılışını algı siljitişinin tüp kapalıdı. Partimiz dünyadaki en çok hakimiyet beşideki partiye. Dünyadaki nüfusu en köp devletki rehberli kılıvatıdı. Kanda kılganda hukukunu yakşı tutkili, hakimiyetini yakşı yürgüzgülü buludu. Kanda kılganda 1 milyar 200 milyon halkını teşkillep, seferver kılıp, sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlü kurup çıkılı buludu. Bu başın ahır yüksek ehmiyet berişki teyişlik zor tema. Tarık en yakşı derislik, şunakla en yakşı sagit küş. Partiyanın sosyalistik kanunçılık kuruluşu rehberlik kılışı da muvaffakiyetlik tecrübeler mi? Sevellik, savaklan mı?
Болыпмо, 10 yıllık işki malımançılık mezgili de kanunçılık eğir buzgunçılık uçurap, partiye ve halık eğir bedel töyledi. Medeniyet zor inkılabı ahırlaşkan ikin, yoldaş Deng Xiaoping bu meselini partiye ve devletinin istihbali, təqdirik takılıdığan yükseklik götürüp, çokum kanunçılıkını küçe etiş gerek. Çokum demokratiyeni tüzümge, kanunga aylandırış gerek deb təkitildi. İcabi ve selbi cihetki tecrübile bizgi şunu uxturdu ki, xalqara ve devlet işçi muhiti, kançki mürekkep bolğansırı, ıslahat içi vitiş ve sosyalistik zaman yuvilaştırış kuruluşunun vazifesi kançki iğir bolğansırı, kanunçılık tepekkürü ve kanunçılık vasıtasını şunç tedbiqlap, hakimiyet yürgüzüş oranını müstekemlep, hakimiyet yürgüzüş usulunu yakşılap, hakimiyet yürgüzüş iktidarını östürüp, partiye ve devletin ebedi emeliki kapalatlı kılış gerek. Bütün partiyedeki yoldaşla şunu sergeklik bilen tonup yetiş gerek ki,

Dostlarının yadıda bolğandak biz tünügün radio jurnalı programımızda Gülçehre Azizning Hasan namlı hikayesinin aldın kısımını anlatmadık. O Momay'nın hikayelerini anlavatdı. Momay'nın dünyada paydadın mı, puldun mu muhim nesle nurgun. Çılan dərxi mağa paydı ilip kəmigən bilən, onun da lıqqıda əsli mənba deyən sözleri onunla bəkli təsir qaldı. Demek bu Çılan dərxinin kəyində Momay'nın untulğusuz hikayeleri ba idi. Bu hikayelerini anlaş kızıksanız, deyiktiğiniz dağımlıq bugünkü radio jurnal programımızda oranlaştırılan Gülçehre Aziz'nin Hasan namlıq hikayesinin devamı da bulsun.

yezidiki küllürüm aldıraş xizmet bilen ötmekte idi. Yez durmuşu vaqtını ödüşü bilen meni koynağı ilip özüge köndürmekte idi. Bara bara özümünü xuddi moşu yezde toğılıp çoğun bolğandı kez kıldığım bop gelip atattım. Dastlabda kaynam taşkılıq şehir moyduğu köngen ruhim bu yezde tämtirip gelip atkandak bilingen bolsa, mon əmdi həm adam xuddi uzak vaqt izleşmegen qeyrindaşlarımdak bilinip atattı. Şolanın içi de arlap, asıq dayınıp kent komiteti korusuğu kildiğen Çolpan Xan Mumayni özümünün çoğun anısı tekli bilettim. Çolpan Xan çoğun ana her qetim kent komiteti kese bana salam berip ötüşünü unutma ettim. Her kancı aldıraş bolsam mı Mumayni'nin yeniği berip onunla kızgın salam kılıp nemi yardım kerekliğini sora ettim. Lekin Mumay her qetim oxşaşla həmmi nəsəm təl balam, işlerini qılı vəslə deydim. Ət yaz, yezinin aldıraş peydi. Yezığa eyni olan sodası kılış üçün kilovatkan sodu yerleri qarab, Çolpan Xan çoğun ananın xeridarının kəygen kəmi yerlikini soruqaş, onun əhvalını biliş üçün üyüge badı. Oylıq kırıp, bir nəçə ər kişinin Mumay bilən paranlı şovatqalıqını görüb, xeyalımda xeridarı kəpti de dəb oyludum. Mən bir gəpini birli deymən, qayıtlap deyməymən. Eyni olamını satmaymən dedim mu, satmaymən. Çolpan Xan aca, çiçek içilip, tökülüp, horun bop boldi. O xeridar kildiğen bolsa, bucak için kəp boladdi. Biz aşu xeridar koygan bahadın, xeylili yukarı bahadı seti olaylı, makul disle. Ola meni körüp, darhal orundan durup salam kılıştı. Bu yezde hem meylen hizmet görüp, sidiklerini obdan biletti, hem hürmetlen muamını kıladdi. Şuji, mundak kepti kalısla. Çolpan Xan acağım yalğız, balı çakısı yendi yok. Aynola degenini baksa, oğudlısı oğuşaydıgan meyve. Şuna biz elip, pişkandı setiş bereyli desek, zat onu mayvatıdım. Meni yalğız deyisle, kışınca muşu mamay tonlap kalan modu odab, birak etim kırıp koymaysle. Acab aynola çiçekleyen de, yalğızlığım isinla kap kapdı ya. Mendin ansırmanla, yol mansam, hassam ba. Yalğız bolsam, bana yar yürek partiya ba. Al əhvalımını sorab durduğun, bana mağı öz balamda kadırla ba. Neymi ildisən alamı satmayım mən? Satmayı neymi qılla Çolpan Xan aca? Kiyin tökülüp kese, əxlət qayınıp gedudu. Neymi boz məyli? Xeridarım çoxum kilidu. Kəmisə bu ziyanğı özüm eyge. Kildiğin iş bozsa, bu cakçı kəp boladdi. Kilənmisə, kilənməymən deyddi. O ötken yılı mı gebe durup kagen. Bu yıl mı çoğum kildiğalıqı inik. Qeyrindaş ölkede kelkün keldiği davatkan dağıgan. Bire iş çıkıp kalan buluşu mümkün. Eyni ola pişkice çoğum kilidu. Selanın xerida boğunun lamı yaxşı obdu. Bırak Çolpan Xan çoğun anamının vədisi turuşu mu bir güzel pəzilet. Selamı bunda xecil qalı vəmanla. Bunda qalaylı. Navada şu xeridarı kəmmək qalsa silə ilanla, dedim gəpki arlaşım. Bu gibimini anlab üç eylən bir-birge qarışdı. Ardın biri gəcgisini tatlap qoyub, bu mındaq işte şuci. Biz hazır muşibağını olduq dəb zakalat pulu bir boğan dinkin xatırcan bulub şunun kuydu bulumuz. Eyni olığa doğru çatçımız. Mana hazır dəl doğru çatçıdığan vaxtı gəldi. Bağını bir tərəfdən pərviş qığaş, yeni bir tərəfdən bizdən mı qeyrindaş ölkəyə berib, xerida tapıdığan, bazar açıdığan işlerimiz ba. Hazır satmay, xerida kəmmək, kiyin, minin aynı olanlarını elanladısə, ucaqda bizdən mı zəqalət bəygən beğimiz cıq. Malcıq boğandın kən nəx bulu alamayımız. Setip pulunu bir aylı desək, Çolpan Xan açam unumaydı. Hazır unumay, 8-ci ay karışıplən yezdiki aynı olunun həmmisi tanpışıdı. Ocağda tök mu olup gidiyordu. Alamsı yağ boğancağda xerida bulmuşsa əxlət aylandı o deyengem. Çolpan Xan acamğa qeyb qızı ziyan bulmuşsun davadımız. Dedi bana qara. Aynola soğudusunu əndilətin azıraq düşünüb atqalıqım üçün bu sözlərini anlayıp Çolpan Xan çoğun anıqı ziyan bulduğun iş bub qalamı dəb ənsirəb sual nəzərdə onunla qarab qoydum. Bıraq Çolpan Xan ana xatır cəmhalda duraddı. O, həmimizin özü qarab cevap kütüb atqalıqını sezib, şu cibalamını körübla, mağı küyündüğən qiyabət kırvağınınla bilən siləni bilməmdim. Bu qeyarını qarı bastırıb, əzan ilib, qımmas yetişki təyarlı qılıb atdım əzdim. Rast gəpni bir qıp yıqınlaq ini. Qalsıla balam,
Бұла елді мұшындақ дейқалла құрық кеп қылып, олан ішендіріп, чечек ечілғанды йоқ пұлым тұтқызып көп елі батыды. Андын чечек төкіліп ғоры болғанда айныңы башқылағы садуды. Меу пішқанда яны қайрындаш өлкеден кәгерләге сетіп, әсілі пайда алыды. Чолпан хан ача, соды деген мұшындақ болды әмес мұ? Біз мұ тұрмыштап, шындақ әзан еліп, қымас етіп жан бақымыз. Соды деген шындақ болғанды мұ, инсаплығырақ бұл үш керек ту? Чечекні көріпла, ой бұ ел әйн ола әзалап кетті, манчыпылық оғыт салымыз, анчыпылғы қачылаймыз деп, қызыл чықымны ез беріп, төт тәңгег еліп, он тәңгеге сетіп, бейчары дейқаллағы түзігірәк пайды бәмейсілі. Шуңа, мән сіләке сатқыча, жынгеп қылдыған, ялған сөзләп, қонғызны пикап көрсетмейдіған ашу херидарымғы сатымен. Кәмісі қаққып сатымен. Әмейлен Чолпанхан чоң анының бұл ептіні аңлап, бір-бірге қарап, баш чайқашты. Андын мән білән қошлышып, чықып кетішті.

Momay, ula hoyldan çıkıp bolğandan kin meni qaytadan ispığa başlap qızıq çay qoyğaş sözləp getdi. Voy balam, bu yezdi işçiq, gepçiq, hikayeçiq. Sili tehi yeni keldiler. Astı astı düşünüp qalala. Bu aldar kosla dehqanın qeynini şorap ügünüp qilishqan. Burun qoğun teridigan vaqtimizdi mu bundaq sodigarla çıq keletdi. Lekin mandaq yili mikir çıq emasdi. Aynola pul bolup qerindash ölkirge bazala kirgandan keyin bundaq oyankeş sodigarla köpeyip ketdi. Önelirmi çıqayıp xilmi-xil işip ketdi. Kim asığı meyli. Lekin maula bir mahalda yaşaymız. Keyin bilip qas sattura dep mi oylap qoymaydı. Pul tapsaqlı boldı dep dehqanın közüge topi çeçip ulanı aldap özleri paydı elişidu. Aşu kızıl pul bulanın közünü mü kızartıp boldı. Özleri bilila Çolpanxan çoğana. Mən bu yezi yeni geldim. Keliştin aval burunqı hizmet korup istikilədin bu yezi haqqıda nurgun nəsəni sorap bildim. Nahimiz Aynola bazıken. Mən kiçik vaxtımda bu meyveni qarı örük dep bilettim. Bir qarsam oxşumaydıgandak. Vay balam, biz mi bunu qarı örük deyittik? Bunun təbiyyidin ait soğaq boğaşka köp mi yemeyittik? Qurtup, qaqılıp, murabaqa intattik. Kışları zugan bop qalsaq, şo görüş qılıp, nəçtal taşlıvəsək, sıxdım boğan zuganğı paydı qıladdi. Manı əmdi bu meyve nahimizin tılla tökildiğin dərxığı aylandı. Qeyrindaş ölkedki qeyrindaşla bu meyveni ademge meyvestek yaxşı görüp yeydikən. Cənubi Cungo tərəfdə bu meyveni bək yaxşı gördü. O tərəfinin kilimatı bək ısıq. Bu meyvenin təbiyyidi bəkli soğaq. Bizgə soğuk gildi. Köp yavasaq oldurup uxlaydıqan bop qalımız. Lekin acayip paydılıq meyvemiş. Yegən adam rəqqaslardak uzlaşıp gitəmiş. Bugün başqa ciddi işim bulmağaşqa Çolpanxan çoğ anı bilən xatırcan paranış üçün köp silib təyarlıqan orunğa kilip çaylaşdım. Tiyah eylala etizin üzüb kirgen yalpuzba. Töt tal çöcür tügey, dedi Çolpanxan çoğ ana. Yaq Çolpanxan çoğ ana, avar bu musla? Keşik tamakını yap bulup, silige yezi bazdırdın toğ kaupa ağaş kegen. Belkim keşik tamak yemidle. Mau toğu kaupını yesle, mən çay işkeş ulduray. Neymişki avarı bulduğun lağınım balam. Sledin burun kılamı yalpızını yakış görettim. Şuna etizini təgeş kirgendim. Sili kirmigen bu sırımı mən çay dəmləb işsledəb yanlırıqı açıq bəmək çıdım. Rəhmət çoğana, çöcürünü içindiğin fırsat çıq. Bugün sili bilən mundu şahı dəb kirdim. Yaxşı obdu kızım. Muşu aynoluğa hər bir qarısam yanşı ucini əsləymən. Çin gönlümdən rəhmət edimən. Mulayim, Könlü köksü kən şüce edip mahtışatdıq. Kiyin bu şüce muşu aynola köçtünü əkilip yezığı koymakçı buldu. Dəsləbdə qarış durduq. Aldın qeytim dəl muşparağını kılışıvatqanı gibimiz üzülüp qalğan deyə? Şundaq yaxşı işqa nemiş qıbında qarışlıq bildirgen boğa iddanla. Nadallıq bu mandu balam. Dəsləbdə atı boğumuzdan tatıp qoğun terip yanaq çılan tikip gəgən tursaq. Neymişki qar örük tikimiz, onu kim yeydu, kimgi satımız dəb heç kim unumadı. Yanşuji dehqallanın uyu birmi bir kirib, bu meyvenin başqa ölkədə bazarı bağlıqını. Bunun bilən dehqallanın bayqıqılı bulduğalıqını çüşendirib qarımadı. Şu yeli qoğullağı kesel digib, nurğun dehqan eğir ziyan tatdı. Yanaq çılanlarımı tökmü bop satamadı. Bunu köygen dehqalla köngüldü taza xalap ketmisimi aynola köçtə tikdi. Bu meyve acayip xasiyet meyveken kalısla balam. Şabdol bulamdı, örük bulamdı, yanaq bulamdı, kanındak meyvelik dərəqi olısla işkinci yeli meyve berdigen. Şunun bilen tez usul berdigan bu meyveyi qarab, işkinci yeli xeyli köp deyqala bu köçetini dikdi. İnsan degen hamsut əmgeşke əqilsiz bol dikemiz. Heç neminin qadirge o bacağda yetip olamay dikemiz. Rast kapını qısam, mən bu yurtqa erimge əgişip qeçip kegen. Erim işkimizin toyuğa menin atanamla emez, qeynatam qeynanamla mu narazı idi. Yaşlıq degen şundaq bəngvaş bol deken. Qaydısı unumay köngülünün kəyine kirib, qeçip kettikken mən. Kin aqaqıdın 10 balı qozaq götürdüm. Lekin ballarım əyib olmadı. Bəzləri boyumdan acırap getdi, bəzləri toğuluplu çaçırap getdi. Bəzləri 2 ya ki 3 yaş kirib, heli qızıl çıxıb, heli çiçek çıxıb degendek hər xil səbəblərdən ketib qaldı. Ən axırda, fəqat şu bir tallı kızım durup qaldı.
Çolpanxan ana cimib getdi. Bu qitim şığılamadı. Bir piyalı çayını kötürüplü içib etdi. O, cavğaylardan aqqan çay saqqındısını kolunun keynibdən sürtüb etib, gepin davam qıldı. Atanam yurtimizgi inavetlik tiyopladını idi. Erimnin dadısı tibabet doğrulığı işildidigan xam materiallarını əkilib satıdıkən, kin bu işini erim ötküzü ağan ikən. Bu jaryanda biz işkimiz bir-birimizin yaxşı görüp qaldıq. Bizden öydikilə bilip qeylib qatdi qarış çıxdı. Atanam buruntun yıqın ötüdigan bir aylanın oğluğa meni bəhmekçi bulup, aldırap tenep toyumunu qınmaqçı buldu. Ət toyum buldu deyən günü keşte erim bilen yurtunu taşlap keçib çıxdım. Bu gətni anlap, ixtiyarsız manı karamet demettim. Hakikaten kino oladı gidek iş buldu. Dedim ben derhal. Hey, niye mi deyim ben balam? Şu mahalledeki dostumun gepi bilen bağının keyni işkiye çıkınını bilmem. Kaçaylı, bizge bunundan başka yol yok deyse anarxandak erimin keyinden minip demen. Keçilip minip tanıtkanda bu yurtka keldim. Dadamın mecazini bilmeyle balam. Dadam kaysu yüzü bilen min tutup gelip öyde turguzdu. Dadam bek katlı kol adamiydi. Kiyin anlasam, menin onda kızım yok deyip, hiç ağırıq tatıp, 3 ay oran tutup yetip, kan kısıp tügep getipdi. Mamay avasını koyup etip, koşak etip şığılap getdi. Bu mana şığı emez, hudde jürekten çıkıvatkan peğallık naqştak anlamıqtı idi. Bu naqşa, yürgümünün en çoğun qaytadaki azablarımını uyğutup, özüge tənkes kıldırmaqtı idi. Çolpanxan ana şığıdın toxtığanda, əmde davamlı paranış ulduruşunun əbsizlikini yes kaldı. Tek ayığı çıkmadan hikayenin ahırını kin anlaşını könlümge püküp, onun bilen hoşlaşmakçı buldum. Canım balam, şığlap könlülerini parakende kıldım mı? Hapımızla. Bu işlerini amal kılıp oylamaslıqa tırışı mən. Kıs-kısı oylamay mən. Bugün Yanşoji'nin gibi çıkıp gelip, bu işler isim gep kaldı. Hapımızla balam. Mamay kolumunu tutup, iltica bilen tekrar şundak dedi. Herkes ondaq deymizle. Mağa Yanşoji haqqıdki hikayenin devamını eğitip bəsle. O adam hakikaten bək yaxşı hizmet qıptikim. Xuddi yaxşı uruq silingan bir bağının meyvesini köygendek buldum. O menin bu yezda aşı Şoji'dek hizmetlerini qilishim üçün bir ülgü boğudek. Haras çoğana, ət küştə yenimgı basla, billi tamak heyli. Ətdə teş aman bolsamlı çoğum barı mən. Öy yakın boğan denkin silimi kırıp dursla balam. Bizning adam hayatlığı da mehmanğa amıraq idi. Silini körüp, xuddi qızımni köygendek bop qaldı.

Her yili 8-ci 9-ci ayının aynola üzüş, kaçılaş, setiş, setiviliş altın məzgili ikerlikini bu yazığı kilipli anlıqandı. Yıllardan bu yankı təcrübə savaqlar asasən bu yıl biz deyikallarını nəbki eriştiriş, olanı ziyandat kuzmaslıq, aldam xaltığı çüşüb gelişdən saqlaş üçün bir qatar tədbir amalanı müzakirə qıldıq. Her yili aynola çiçəkləyəndə bir türküm sodigərlə deyikallarının beyğığı kilip, çiçəkləyən bağının bir mosini 5-6 min yöngə dehqan bilan ağzaki kelishib, uningga 1000 yuan zakalat puli berib, bog'ning egidorchilik huquqini sotib oldi ekan. Bu bog'ning mulkini 1-2 ming yuan foydasiga yana biriga sotdi ekan. Ikkinchi qo'l sotib oluvchi Aynola g'orisiga do'ri chechib, uchinchi qo'l biriga mulkdan necha ming yuan foyda olib sotdi ekan. Dehqonning qo'lidan mulkni 5 ming yuandan olgan Aynola necha qo'ldan o'tib qirindosh o'lkadan kelgan sodiyarlarga 15-16 ming yuanga sotildi ekan. Dehqonlarning ziniga hayon kechlar ko'p foyda oldi ekan. Yezimiz bu xil ahvalga taqabul turish, dehqonlarning manfaatini qo'g'dash uchun aynola pishay deganda qirindosh o'lkalardagi bahoni ko'zitib yiqib, dehqonlar bahoni muvofiq kelganda xaridor tip setishni qaror qildi. Kent mudiri qatorliq bir qancha ilan aynolaning qo'risini ko'rish uchun mahalla orlab ketib olsak, Rahman akamning ishiga oldi turgan necha ilan bizni ko'rib chetilishib, qo'ygan tutqinni bermaylik kelishdi. Ular bilan salomlashdik. Kent mudiri gap boshladi. Tayir, sen ne çıkaydım dedim. Başkalarının beğide uğru müşiktek temiz kılap yürmegen. Özünün tukallarının beğinin meyvesini yığsan mı sen yedi başı dedim. Rahman akamını oruğu çüreydim sen. Ondaq əməz söncan. Rahman akam aynolığı qayıs doğrunu çaysam yaxşı buldu dedi. Şunun gibini kılıçı durğandı. Rahman akam 8-9 yılın boyan aynola bilen həpilişib aynolası edip kəyən adı. Həcəb bu yıl bunu səndən sorab qapdı ya? Ötken yılı kığan saxtı pəzlikken bu yıl axmaydı ucu mu? Ola kendik modernin gibinin axını anlamayla bədərdik gibətdi. Rahman aqaman qarab, Şuci, bak kirli, tüt dalğoru üzey, yəppi qısla. Ballanın anısı uçakı otqalavadudu, bir biyalı ısıq çay içib minisila, dedi külümsirib. Rahmet, bayıqla rast doğru çeçişindəb gəbdi mi? Rahman aqam tən qısıqda qalğandak beşin tatlap küldü. Şuci, bu balla yezimizdeki sodada ebi babalıla. Gebe yıkarsam, bizni ziyan tatıp kalmışsın diyen dakkalıdı. Sıla neyimden ziyan tatıp kaldıken sıla? Tayyarcan teknik bala. Aynola köçet satıdı. Doğru satıdı. Köçet olaydı. Rahman aka gepni başka yaka əp kaçtı. Aka, bizge rast gep kılım. Doğru, meyve setiş işlerde biz dehqanlarının mənbətini qoğdumsaq bulmaydı. Dedim narazı bulan halda. Bayıqı Tayir əslində yezimizdə Aynola köçüdü yetiştiriş tükəgən Lizonun şagirdi idi. Özümü daşıda okuğan bala. Şikayların yaxşı maslaşıb, bütün yezini Aynola bası qılıb yetiştirib çıxış üçün küç çıxağın. Kiyin, Lizondan ayrılıb çıxıb, özü şəxsi şirkət qurub, hər yili puldarlarlan həmqarlışıb, Aynola ilib setib gelib atıdı. Ötkən yili bir bağvəmdən şerikləşib, deyqalanın Aynolasını nesig ilib, qeyrindaş ölkələgi apırıb setib, pulunu vaxtı dəbəmək qaxşırqanda, kent bu işe arlaşıp, dehqallarının mənfəətini qoğudab, pulunu əppəyəndiq. Yezimizdeki dehqallardan ərzan elib, qəmmət satıdığan hayan keçinin ən çoğu şu. Yendiki həmrahi, nahimizdeki oğud sodigiri. Onun mu hönürü çıx. Bu yıl qarsam, işkisi birli yürüşüdü. Şerikləşkən oxşaydı, dedi kent müdiri düşəndi. Yezdikiləgə nə çıxıdım yığın içib, bu ayaqda harıqıç sözlülük. Anlamıqa mı da bula? Anlamay qalamdı o Şuci. Həmmidin burun anlaydı. İştimi yaman, tammı iğiz digendek, bula anlat topla, onunla taqabıl durduğun planı tüzüb buludu. Boşundaq öyüm öy kirib, yan içide soğudunu kalir yerdi. Bugünkü de körüb qalsaq, doğru saatimiz davalıdı. Eyli mekar cix buladı, dedi kent müdiri. Bula kündü digidek gelip, beşimi oylandırıp gedib atıdı. Menin beğim 9 yıllık bağqoğaşqa, meyvesi xıl, həm buluq buludu. Bular şunu bilgeske, Rahman aka neysedin nâh yaxşı. Hazır satmay ərtögün tuyuqsız bir müldür yeğib, borlanı töküb etsə, aplı dapkan mısla adaydı. İki yılın aldıda şundaq bir abet bulup, qatlıq ziyan tatıp getken idi. Şunu dap, meni bək tənqis

to qoyib ketibdi, dedi Rahman aka. Ularning kelgusiga avaraydin xabari bor ekan, dedim ochig'imda. Biz dehqonlarning ziyon tortmasligi uchun bir yurish tadbirlarini tuzdik. Uning birinchisi mana bu shundoq chechakni qo'rni asos etish masalasi. Sildigan bog'lan tajribasi bo'lgandan keyin o'zlari parvish qilinglar. Yordam kerak bo'lsa biz bor. Pishqanchaqda bozor bahosi qancha bo'lsa shu bo'yicha sotmamlar. Partiya hukumat biz dehqonlarning g'amini yeydi. Bo'ldi shu deb. Silning gapini anglaymiz. Har kim sotmayman. Pishib voyaga yetganda ondan sotay. Ish bo'lsa bizga deslar. Bunda qoyan kechlarga yo'l ichib bamanglar. Ular o'g'itni majburiy sotamdi. Yaxshi uji, majburiy sotmaydi. Bog'ni asa o'zlar o'g'itlaydi. Aynola bozor kirguncha munchi qitim o'g'itlaymiz. Palampulliq o'g'it ketidi. Shuni biz qilamiz. Sizlar jafa chekmay pul topala deb to'xtamay so'zlaydi. O'zlar qilalgandan keyin o'zlar oxirgacha ega bo'lib sotsinlar. Yezig'a hozirdan boshlab xeridor kelyapti. Sotamasmanmi deb ansirmizlar. Yezning sovuq saqlash iskilati va qurtish savtimiz bor. Yordam kerak bo'lsa, biz har qachon yollarda. Sizga foyda yaratish uchun yo'l ichib beramiz. Biz partiya hukumatidan minnatdor. Shuji xonim, mana shu aynolalarni 9 yilning oldida yang shuji tikinglar degan chaqda o'g'lim, dada hukumat siyonga boshlamaydi. Boshqa o'lkada bu mevini bek yaxshi ko'rdi. Tikaylay dedi. O'g'lim bilan ikkimiz yong'oqchilarlar ulatgan to'q Mən hazır yezdə həmmədən burun husulunu görüb, dehqanlığı əməli ülgü bulduq. Şu çağda oğlum bilən anısının dəviti bulmağan bulsa, mən bu zamanın kəyini qilib püşayman qıb jürəkən mən. Balamlı oqutqanının döyüldəni əyni oladı ködüm desəmi buludu. Rahman akının xoşallıqı qarıb, mən

Her yili Aynola çiçekliyende bir türküm sodiyarla dehkallanın beyi gelip, çiçekliyen bağının bir mozini 5-6 min yenge ağızaki kilişip, bağının egidarçılık hukukunu setip aladıkken. Andın neçik koldun ötküzüp, dehkallanın ziyini ve oyan keşle köp paydı aladıkken. Yez rehberleri bundak ahvalı takabı duruş üçün dehkallanın mənpətini qoğdap, Aynola pişay diyende qeyrindaş ölkilerdeki bahanı küzdüp yıkıp, dehkalla bahanı muhafık göyende xeridar tip setişini karar kılgan idi. Ondaqta bu çare önüm berem. Bunun kızıqsağına dekıtanla doğanlıq Ətki Radio Jorlu programımızda oranlaştırılgan Gülçehre Əziz'nin Hasan Amlıq hikayesinin davam edip olsun.

Kitap hayatını sözləydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Azadem yana ündemedi. Bırak bu kıtımkı cim turvilişi bilen ilgirki cim turvilişinin sebebi okşamaydı. Aldın kıtım kısa o cevap verişini halımay cim turvağandı. Bu kıtım bulsa nemi deyişini bilenmey tenir kalkağandı. Çünkü şu tapta onun kalısığı nurgun pikirler tağında kelebilip onu eğiz aşk uzmayladı. Halımam siz, az adamdan xeyliğiç sada çıkmıgan denkil Ekrem yine sordu. Nime? Az adam Ekrem'nin nemini soravat kalıqını ankaramıgan dek endikken halde mücmel ön kattı. Başkalarının sizge hemrah buluşunu halımam siz dep soravat demen. Ekrem'nin telaffuzu yani az adamla eyip degendek çıktı. Az adam adetim Ekrem'nin aldı da başkalarının aldı dekilek bekle içilip yiyilip ketmi geçke Ekrem az adamın keyfiyatıdaki özgürüşke anca dikkat kamıgan dek durattı. O yanına burun kurek temkin idi. Ekrem'nin temkinliki eksici az adamını tihimi ciddileştirmetti. Az adam Ekrem'nin mücazının adette temkin salmaklığını bilsin mi, onun kancilik derecede temkin salmaklığını anca bilmeydi. Bulup mu kızlarının aldıdı mı, özünü salmak, temkin tutalaydı halıqını tek körüp bakmağın idi.

Şu tapta onun bayıqı huduqışları qayaqlağıdır yoqab, kəyfiyyatı bütünləy normallaşıp qalğan idi. Velisipitiñizge çıraq orıntıwasıñız bolğudek. Bolmasa keçilerde minip bağamay qaldı ekensiz. Mən şundaq oylawatdım. Bu 7-8 kilometr yolda qaranguda onu yetlap meñiwatdım. Emdi nahi bazırğa bağanda bir çıraq ilip bekitip alsam bolğudek. Azademnin bir munçı başqa turup tapqan gepi Ekremge kılçılık təsir körsətəlaydığan da qılmaydı. Azadem bu gepide əsli bir obdan velisipini qamlaşdırıp minənmək, şunçu uzun yolda onu yetiləp minib səndəb onu zağını qılmaqçı idi. Bıraq Ekrem bu işdən onun aldığı kılçılık xecilik yisqağan da qılmaydı. Ekremnin pozisiyasiga qarab Azadem mu təkəllüb qılışını bir çətki qayrıb qoyub, asta-asta özünü azadı his qılıb, bara-bara içilib yiyilib sözləşki başladı. O, Ekrem'din əymindiğin, ya ki əyminməydiğalıqı bir nəz deyəmisi mu, bıraq onun aldıda əzəldən bundaq içilib yiyilib turub baxmağan idi. Ekrem azademni yatığının aldığıcı əkilib qoyub, qaytıb getdi. Şunundan keyin Ekrem gepi turup, bir qancha qedim azademni keşkurusqa dərisge berib qaytadigan çığdı ağılıb adi. Azademnin yezdigi ən köngüllük işi keşkurusda dehqanlarning savatını çıqırışı boldi. O, bir dehqanga hərplən tunutup, yezik savatını çıqırıp, ismini yazalıqodak, gez oqiyalığı da qılıp qoysa, dili ocayi berib ketetdi. Tehimi muhimi kurusdan keyin Ekrem bilan billi qaytish onunga cheksiz xoşallıq va baxt tuyg'usi baxsh etdi. Eşekning dastidan o'tirsa azgal bo'lib ketgan osh topuli qarvi yo'li onunga untulg'usiz aslimlarni sovuq qildi. Uning qalbida mangu tatliq, shirin tuyg'ularni qoldirdi. Birsi chechen shux, tetik. Yana birsi salmoq yumristik, parasatlik. Ulanın mijazı kelişip, çıkışıpla qaldı. Ama nemiş qıdır Ekrem onunğa muhabbet, yaxş görüş toğırlıq zarlı iğiz aşmaydı. Bu cahette o taza romantik emas taqıladı. Keyin kelinin beşide Azadem ətirətdən ayrılıp, zavudqı keldi. Azadem zavudqı kelgendin keyin, Ekrem daim zavudqı kilip onu yoxlap durduğan boldi. Adem bir ara yeni de çığdı pəqatla ayrılıp ketmeydiğen dək qadırı bulmaydıkken. Xiyalığımı kırıp çıxmaydıkken. Lekin ayrılıp yeraqlağı ketken haman qaydı körüşenmeydiğen dək təqaza bop getirdikken. Dedi bir qeydim Ekrem Azademni yoxlap kəgende muşu döngde yanmayan oldurup. Azadem Ekrem'nin özüge köngül ısar kılıvat kalıqını bilip dursumu, kasten hiç simini bilmeyen kıyafet kikir valdi. Ameliyette o xeyildin beri Ekrem'nin ağızdan kaçan muşundak kep çıqa kendip tak azabıp yürettim. Kandak deysiz? Kandak deysiz diyen kandak kep? Ben öz beşimden ötken işin davattı men. Dedi Ekrem burun kudaylı salmaqlıq bilen. Sizni shuncha bola taqaza qilib atgan kim u? Deb so'rdi Azadem sho'xlik bilan. Kim bo'ladi? Bog'ni tashlab, yiroqdagi taqa uchib ketgan qushqash olmamdi. Qushqash? Sizni davatdi men sizni. Ekrem qasdan xursandlik qilib atgan Azademning beshiga yenik nuqib qo'ydi. Men? Azadem Kümüş qonqıraq tək jaranlıq avazda şoqlıq bilan qaqaqlap külüp getdi. Siz meni quşqaş dep atamsız? Yeraqlağı uçup ketkendən kin quşqaş bolmay nimə? Quşqaş emas, anqa dağa? Ras, sizni anqa desem boladı. Gepiñizçe, közünüzü ne?

Bu otluq makanda 2-ci ayının axırla bahar pəsli başlandı. Baş baharının illik şamili Adem'ge acayip aram bəxş etdi. Gerçi bugün yurt asmını türüm türüm qarı bulutla qaplap dursun, ama turup turup hava pallıda içilip getirdi. Başlıq oltırgan kanap qaplıq cep avtomobil yıraqtın top tozlıp yetip geldi. Nahya bazırdan zavutqı kildiğen yolga zavuttan başlap heliye gece su sepilgen idi. Avtomobil su sepilgen yolga yetip kegende çan tozan besiqdi. Arkadalla cep avtomobil çava

Radio Anlıqçı dostlar, Can Eynigi programımız yeni sizlerle yüz görüşdi. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikte qulaq sepaqaylı. Sırtta tamak yegende kaçıqçılarını çayda bir çay qıvitişinin paydısı bağ mı? Bugün yeni qızqarlıq paranladımı etib bermən. Kiçik ballarını egiz götürüp oynatman xətərlik. Bugün yeni bu vaxtı sözləb bermən. Kitlanın nem üçün super güydiğalıqını biləmsiz? Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikte bugünkü cihan səyahatimizden başlayıdamdıq. Sırtı tamak yegende nurgun dostumuz ısık suda kaçıqçılarını çayqıb etişten ibaret tamaktan burunqı məşğulatını hergiz unutup qalmaydı. Bunda qığanda dezinfeksiya qığılı, mikrop öltürgülü buludu, işlesse texımı pakız buludu dəb qaraydı. Əgər ısık suda çayqımayla işlesse, könlümüz xatırcan bulmaydı. Ondaq da ısık suda kaçıqçılarını çayqığanda rastıla dezinfeksiya qığılı bulandı. Qanda qığanda kaçıqçılarını texımı pakız qığılı buludu. Bugün biz kaçıqçılarının tazlıqı toğırsızı toxtulumuz. Axırda, öyde kaçıqçılarını dezinfeksiya qılış usulü və tazlıq bexətərlikdə diqqət qılışqı tegişlik işlə toğırsızı toxtulumuz. Isıq suda kaçıqçılarını çayqığanda bakteriya öldürüb dezinfeksiya ilə bulamdı. Azıraq rolu buludu, likin çoğ əməz, əməlgə aşırış qiyin. Hazırkı zaman kişilerin əmisinin ait aldıraş, sırtı tamak yedigan vaxtı bir qədər köp. Şuna, aşxanadaki kaçıqçılarının tazlıqı teximi könül bülüştün saxlanğılıp olmaydı. Bırak, bazardaki nurgun aşxanlardaki kaçıqçılardan daim çoğun üçcay tayakçı bakteriyesi tekşürüp çıkılıdı. Bu, kişilerin tamaktan burun kaçıqçılarını ısıq suda çayqı etişini teximi adetki aylandırıp koydu. Tamak işletilen kaçıqçılarını dezinfeksiya kılış belgelemesine asasen, kaçıqçılardaki asaslık mikroorganizmlarını tekşürüştürü, çoğunşçay tayakçı bakterisi ve salmonella bakterisi bulup, tekşürüp baykılıplı kalsa layakasız buludu. Çoğunşçay tayakçı bakterisi. Çoğunşçay bakteriya topi yemeklinin kendi bilen bulgangan bulganmağalıqı uyküm kılışının muyum körsetküç kılınıp, yemeklinin adam ya gayvallarının üççay yolu bakterisinin bulgunışı ve bulgunış derecesini eksep durdu. Yemeklikteki çoğunşçay bakteriya topi eğer derecede bulganğanda, üççay yoludaki keserlik paydaqılıkçı bakteriyeler, məsələn, salmonella bakteriyesi, shigella bakteriyesi, altınranlik üzümsüman şarçı bakteriya və üççay yolu virusi qatarlıqlarının bulğunuş pürüstü köpüyüb, adam və hayvallar yoşun xayıp elib geludu. Keserlik paydaqılıkçı çoğunşçay tayakçı bakteriyesi bilen bulganğan kaçıqçılan işletkende, korsak ağırış, iç sürüş, könül elişip kusuş, çoğun tərətin qan geliş qatarlıq keserlik alamətlerini kötürüp çıxarışı mümkün. Əgər çoğunşçay tayakçı bakteriyesini yoqatmaqçı bolsaq, temperatura 75 Celsiya gradusdan yuqarı. Vaxtı 1 minut qeytidigan şərtni hazırlığanda andın onu öldürgülü boludu. Salmonella bakteriyesi. Onundan yuqumlanğandan keyin yenik boğanda qosaq ağrıydı, içi sürüdü, qusudu, eğir boğanda ölümünü keltirib çıxırdı. Biraq salmonella bakteriyesi ısıqı bardaşlıq berənməydi. 100 Celsiya gradusda qızdırsa dərhal ölüb ketidi. Əgər qızdırış temperaturası tövərək bolsa, qızdırış vaxtını uzartışı toğır gelidi. Temperatura 70 Celsiya gradus boğanda, o da 5 minut qızdırışı toğır gelidi. Əgər 60 Celsiya gradus boğanda, 50 minutda andın salmonella bakteriyesini yoqatqılı boludu. Bir aşxanda tamak şigəndə mulazməti təminləyən sunun qaynaq sobub getişini atayın. İstimalçıların köydürüb qoyuşdun saxlanış üçün, bəlkim 60 Celsiya gradus ətrafıdakı suni sizgə əçıq perişi mümkün. Qaçıqçıların yuyuşuq işlətkəndə temperatura yenimi tövəlləydi. Bu dezinfeksiya qilish mikrob öldürüş rolunu oynayamaydı. 2022-ci ili Vəncu Şərlik Dezinfeksiya Kapalet Komiteti aşxanlardaki tatlaşmas polatını yasalgan kaçıqçıla, özü dezinfeksiya qıldıgan kaçıqçıla, mərkəzlik dezinfeksiya qıldıgan kaçıqçılani təcrübə obyekti qılıb, ulani sünni bulğuğan dinkin, çoğun üçəy bakteriya topi, salmonella bakterisi türünü təkşürüş arqılıq, oxşaş bulmağan temperaturdaki ısıq sudun ötküzüb, oxşaş bulmağa vaqtta dezinfeksiya qılıngan kaçıqçıladaki bakteriya qaldıqının əhvalını təkşürgən. Nəticədə bayqılışca, əgər 100 Celsiya gradusluq su bilən qaçıqçılarını çayqısa, həm də 30 sekundun artıq davamlaşdırsa, qaçıqçılardakı bakteriyalarını yoxduş ünümü yenilik görünərlik bulur ikən. Amma, əgər 60 Celsiya gradusluq tüvən su bilən qaçıqçılarını çayqığanda, roli naita aciz bulur ikən. Şuna qaçıqçılarını ısıq suda çayqığanda, əgər əmdili qaynıqan 100 Celsiya gradusluq ısıq su işgəlikliyi kapalətli qığılı bolsa, qaçıqçılarını 30 sekundlu çayqaşının ünümü buludu. Bir qısım bakteriyalarını ünümlük yoqatqılı buludu. Amma aşxanalarının suyu köpün çallada boğul temperaturu yetməydi. Yuşqımı yetərlik vaqt və şərait bulmaydı. Şuna ançı çoğun rolu yox. Yoqırqılarını yığıncaqlığında sırtı tamak yegende kaçıqçılarını ısıq suda çayqaşının eşqandaq ziyni yox. Lekin dezinfeksiya qılış, mikrobsızlandırış ünümüdün ümit kütməsi kerek. Qızıq bulmağan tağdırdımı, yeməklik bexətərliki məsəsi körülməydi.
Agar suv issiq bo'lmasa, vaqt uzun bo'lmasa, qaynoq suv bilan qachquchilarni chayqashning hech qanday foydasi yo'q. Biroq bexatar xotirjam yeyish uchun yanalı pokiz oshxonalarni tanlash kerak. Sirtqa chiqib tomoq yeganda yemaklik tozaligiga qanday kafolatlik qilish kerak? Issiq suvni chayqalgan qachquchilarni dezinfeksiya qilish, qilmaslikka selishtirganda, ba'zi do'stlar sirtqa tomoq yeganda yemak ichmak bexatarligiga qanday kafolatlik qilish kerak ko'ngil bo'lishi mumkin. Bu vaqtda ko'pchilikka 3 taklif beramiz. Birinchisi, muntazam oshxonalarni tanlash. Muntazam oshxonalarning tozalik ahvoli texnik kafolatga ega. Qachquchi tozalig'ining layoqatli bo'lish nisbati bir qadar yuqori. Ikkinchisi, qachquchilarni o'zingiz tayyorlang. Agar siz har kuni sirtqi taomga yeyishga ehtiyojlik bo'lsangiz, ya'ni kelib oshxonadagi qachquchilarning tozaligidan ansirsangiz, qachquchilarni o'zingiz tayyorlaganingiz tuzuk. Uchinchisi, dezinfeksiyalangan qachquchilarning layoqatli yoki layoqatli emasligini farqlandirish. Nurg'un oshxonalarning qachquchilari o'rab qachilangan bo'lib, ishlatilishdan burun suv yopiqning pokiz, mukammal yoki emasligini, o'ralmasda zavodning adresi, aloqalish telefoni, sifat kafolat muddati aniq yozilgan yoki yozilmaganligini tafsili ko'zitish kerak. Qachquchcha yuzining pokiz yoki emasligi, qo'shimcha narsalar, aralashma moddalar, maydig'i, ko'pik, g'ayriproq bo'lmasligi kerak. Undaqda o'zining ishlatayotgan qachquchilarning tozaligiga qanday kafolatlik qilish kerak? Biz faqat sirtqi oshxonalarning qachquchcha tozaligidan ansirsak bo'lmaydi. Oshxonamizni ishlatayotgan qachquchilarning tozaligiga diqqat qilishimiz kerak. Asosiy tuvandagi 5 nuqta bor. Birinchisi, qachquchilarni qaralik dezinfeksiya qilish. Tomoq qatisi, taqsa, qo'shiq qatorliklarni qaralik dezinfeksiya qilish kerak. Masalan, qaynatib dezinfeksiya qilish, o'r bilan dezinfeksiya qilish, dezinfeksiya shkafida dezinfeksiya qilish qatorliklarning hammasi bo'ladi. O'rda qaynatib dezinfeksiya qilganda, o'r yoki qaynayotgan suvni 10 minutdan ortiq saqlash kerak. Infra qizil nurli dezinfeksiya shkafi ishlatganda tushuntirish bo'yicha ishlatish. Odatda dezinfeksiya shkafini 10 minutdan ortiq ichib qo'yish kerak. 6-chisi, cho'kini qaralik almashtirib turish. Ko'p sondagi oilalarda ishlatiladigan cho'kalar bambuk cho'ka yoki yog'och cho'ka bo'lib, agar muhit nam, mam pokiz tozalanmasa, asosli bakteriya paydo bo'ladi, hatto ko'kirib qoladi. Uzun muddat ishlatganda salomatlikka ziyon yetadi. 2020 yili Shanghai shahrilik dezinfeksiya kafolat komiteti odatdagi oilalar ishlatgan 200 jup ko'ni cho'ka va 660 jup yangi cho'kini yig'ib, yog'och, bambuk, dotlashmas polat, melamin, qetishma qatorliq 5 turni o'z ichiga olgan cho'kalarni tekshirgan. Natijada bayqilishcha, bu materiallardan yasalgan cho'kalar ichida ishlatish vaqti 6 oydan oshgan cho'kalar texmi oson ko'kirib qolgan. Zamburug'larning soni yangi cho'ka va 3 oy ishlatilgan cho'kalarga qaraganda 30% dan ko'proq ortiq bo'lgan. Yog'och va bambuk cho'kining qurilmasi bo'sh bo'lib, yuzidagi o'ymondong inchik siziqlarga asosli bakteriya yo'shirinib oladi ekan. Zamburug'larning soni dotlashmas polat, qetishma, miyamin cho'kalarining 7-tasidan yuqori bo'ldi ekan. Cho'kining pokiz bo'lishiga kafolatlik qilish uchun oldi bilan har qitimliq tomoqdan keyin astaydil yuvish kerak. Ondan keyin qurg'ondan keyin qachquchi shkafiga selish kerak. Qachquchi shkafi qurg'oq bo'lishi kerak. Cho'kini yana qaralik dezinfeksiya qilish kerak. Bambuk cho'kini qaralik holda qaynayotgan suvda 20 minut qaynatish yoki har 6 oyda bir qitim almashtirish kerak. Biroq yog'och cho'kini yuqori temperaturda qaynatgandan keyin asosli shakli o'zgarib ketib, ishlatish ta'sir yetishi mumkin. Agar ko'nglingiz ko'tarmasa, qetishma cho'ki bilan dotlashmas polatdan yasalgan cho'kini tanlasangiz bo'ladi. Faqat dotlashmas polatdan yasalgan cho'ka baksili qam oson qizib ketadi. Samovar sho'rpasi yeganda og'zingizni ko'ydirib olishingiz mumkin. Qachi yuvgandan keyin qachi og'zni tuvanga qartib qo'yish. Qachi yuvgandan keyin ichida qaldiq qachi suyining bo'lishdan saqlanish tas. Eng yaxshisi qachi og'zni tuvanga qartib, ta'tir qilib qo'yish kerak. Dusha ambalarni esib quritish. Dusha ambalarni ishlatishda oldi bilan xom bilan pishqin ayirish. Xom go'sht bilan ko'kdot, mevalarni kesishda o'xshash bir dusha yoki o'xshash bir tarpin ishlatmaslik. Giralashma bulg'unishdan saqlanish kerak. Unodan qolsa, dusha ishlatgandan keyin vaqtida esib quritib, ko'kirib qilishdan saqlanish kerak. Dushini tozalash jarayonida o'xshash bo'lmagan tozalash suvlar orqali cho'ngchoy tayoqcha bakteriyasi bilan bulg'angan o'xshash bo'lmagan materialdagi tozalash unumini selishtirib chiqqan. Natijada bayqilishcha mayli qandoq materialdagi dushi bo'lsin, tozalash nisbati jarayonida 50 selsiya gradusluq issiq suv bilan dusha ambalni tozalash unumi eng yaxshi bo'lgan. Ho'l surtish yoki yuz suyuqligi ikki xil tozalash usuli ikkinchi o'rinda turgan. Quruq surtishning unumi eng nachar bo'lgan. Shunga dushini yuvganda 50 selsiya gradusning yuqori issiq suv bilan yuvishni tavsiya qilamiz. Quruq surtib yuvishga bo'lmaydi. Qach yuvishlatisi bilan qachquchilarni surtmaslik. Ba'zi kishilarning qachquchilarni yuvib bo'lgandan keyin qach yuvishlatisi bilan qachquchilarni surtib yetadigan odati bor. Eng yaxshisi bunda qilmaslik kerak. Chunki qach yuvishlatisi haqiqatan pokiz emas.
Jungo aile aşkına tazgını tek şürüş ahtaşlık kitabı da körüstülüşçe, palet arkalık toplangan katşuş latsi yakı bakteriye umumi sani en yukur boğanda 500 milyar tanıgı itidiken. Kancı uzun işletken seri bakteriye şünç köp oldiken. Bunun işi de çoğuşçay tayakçı

0: bakteriyesi, altın renglik üzümsüman şarçı bakteriye, ah marcansıman bakteriye, salmonella bakteriyesi katarlıklarını öz içine alan 19 kıl şerklik keserlik paydaqılıkçı bakteriye var. Şuna tazlık bir hatalıkı kapalatlı kılış üçün, kaç yüz latısını işletip oğan denken çokun pakız yüp kurutuş. Hem de karalik alda kaynak suda 10 minuttan artık kaynatıp, daim yeni kaç yüz latısını almıştırıp duruş gerek. Isık suda kaç kuşlarına çay kaşının bir hatalık duygusu buludu. Navada kaç kuşlarını dezinfeksiye kımakçı boğanda 100 celsiye gradusluk su buluşu hem de 30 sekundun artık buluşu gerek. Bu misal rolü çoğun bulmaydı. Ama yüzdeki çantı uzanlarını yuvalısa rolü teselli buludu. İşlesek mürahat bulumuz. Onun başka sırtiki kaç kuşlarla tikilip kalman. Aşkanızdaki kaç kuşlarının tazlıkıgımı dikkat kılın.
1: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımını köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılıvatkanınızda ekranı yurtdüme. Üyengeninizde kitabını yurtdüme. Şiktin çıkınınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışında oynayma. Herkes mi kop kurup oyunu yurtdüp, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayın. Beni yurt siz, ben sizni yurt demen.
2: Bugün yeni kızgarlık paranladım eğitim vermen. Adam bazı məlum şeyin səbəbsiz bizarlıq hiss qılıdı. Bu hadisə bir tərəfləmlik qaraş, yəni qıbən, pəncən deyə adlanıdı. Bödünü tuxumdakı sızıqçılar bödünü tuxum tuqqanda tuxum nəticəsində ajırılıb çıxan pigment bulub su ilə bir yuvasıl çıxıb getidi. Bəzi kişilər kitab gözülmüyü deyə qalıdı. Əməliyyətdə bu bir adam özü şəkilləndirib olğan adət bulub çoğ mənə kitab görüşkə qarta şərtlik refleks şəkilləndirib kitab görsəniz də sizni xultub qoydu. İşki adam bir-birge tikilip karab durganda yürek ritmi tedirici mask adamda buludu. Dünyadaki tüncü ısı kavaşarının tüncü yolculuları bolsa bir koy, bir horaz ve bir ördekten ibaret. Göz alması yerlikkesi tikil buludu. Doktor yerliş derecesine asasen tikişki mask ildiğallıqı ya ki kemmeydiğallıqı hüküm kılıdı. Tamak dinkin derhal hareket kılış, aç kazan üç çayının yükünü aşırı veydudu. Tamak yap bulup, yarım saat dinkin hareket kısı en muhabbaq. Ayalların oturçı akıl bölünmesi erlenikiden yukarırak boludu. Adamın bismi yukarı vakitte kuskı tekim asan acıdı. Adam yalgan söz digende yürek sokşi, kan bismi katarlıkla da özgürüş boludu. Şu an estaydıl dikkat kanda karıştırapının yalgan eğitivatkallıkını bilgili boludu. Öy toşkunu bilen yahu toşkan özara köpü gelmeydi. Çünkü ulanın kromosomunun sanı okşaşamaz. Duryan pişkan dinkiyin tabii düşüp getirdi. 80% pişkan duryan tan seherde çüşüp getirdi. Bu kişilerin beşiği duryan çüşüp getirip yarın içtiğini saklap kalıdı. Adem açıklanan vakti de beden adrenalin acırtıp çıkır işine tez oldu. Adrenalin kan tumurlarını kenaydı. Şunun bilen Adem'nin çırayı kızdırdı. Navada adrenalin ziyade köp bulup gelse eksici təsir verip kan tumurlarını taraydı. Şunun bilen çırayı akırıp getirdi. Adem'nin cigri 75% kesi ütülgendin kiyin mi kaydıdan ösüp çıkalıydı. Mikro dolgunluk doğupkının işkide bir kavet metal tor bulup, bu metallar tordaki töşüklerinin çoğunluğundan doğupkının içini körgülü buludu. Hem de küçüklükten ziyalık mikro dolgunluğun sırtkı keçişini tosu alalaydı. Her bir hizmetçi hizmet vakti dükünüge otur hesaplan 1-20 saatten 3 saat keçe baş kışkıp oturdu.
1: Ahmet Pişik, doktor hanıgı beripla mertleşip getdi.
3: Bu operasyaya yüzüne çimoyen pul ketidi, kandak kılsız?
4: Davaltay, davaltay, kanç pul kesmeyli? Bana can lazım de.
1: Samet Cahil doktorunu körüple kolkı yumuşak bulup gitti.
5: Bu kıytımda davalaşkın basılaşmışsınız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
6: He buludu buludu. Sizden diginiz de kılım ben.
1: Doktor kandı yetişinin gibi buluydu. Aldıraşını yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
7: He derhal ayırıplan bilti zakas kılın. Feridar beni saklava tutu.
8: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürüdelemse.
7: He yak yak yak. Doktor benim vaktim çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş hələkçiliği tükümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutkanma.
0: Kadirlik dostlar, Hınan Şangçudiki Dongapende oğlunu egiz götürüp oyun tuatkanda ehtiyatsızlıktan bala yergi tüşüp getip, balının arkı mengisi yergi tekken. doktor balının mingisiga ig'ir darajada qon tushgan yoki hayoti xavf yetgan deb diagnoz qo'ygan. Aloqador mutaxassislarning bildirishicha, kichik balni egiz ko'tarib o'ynatish nihoyat xatarlik bo'lib, sal ehtiyot qilmaganda bu vaqtlarning tavrinish yig'indi kasallik alomati ko'rilib, bosh sunki zaxmlandi ekan. Undaqda bu vaqtlar tavrinish yig'indi kasallik alomati degan nima? Qandoq ishbatisi bor? Qandoq davolash kerak? Kichik balalar nimishqa egiz ko'tarib o'ynatishni yaxshi ko'rdi. Biz aldı bilen, balalarının neyim üçün egiz götürüp oyun dışını yakış gördüğünü kulak sepak kaylı. Balalar egiz götürüp oyun dışını yakış gördüğü degen karışının öz ılı hata karış. Teximi köpek balalarda balalarga çoğunlarının hayacallangan, ciddiyleşken kepiyatı təsir kılış arqılı hoşal buludu. Balalarının hoşal bolğının işbadilişi gıdıqlı uçu uyullarının özü bulmasıdın, belki oyun ceryanı da etrafıdaki kişilerinin mol kepiyat işbadisi hem de atanlarının özgü boğan yüksek itibari. Shanghai Shalik Balalar Doktorxonasining doktori Li Jiling munolarni bildirdi. Haqiqatan, g'idiqlash xarakterdagi o'yinlardan xoshallik his qildigan bu vaqtlarga mu ota-onalarni egiz ko'tirib o'yintish qatorli usullar orqali o'zaro turtki bo'lishga tavsiya qilmaymiz. Chunki bu xil o'yin intan xatarlik, yorilinish xatari nihoyat cho'ng bo'lib, asalla boshsunki zaxmlanish qatorliklarni keltirib chiqardi. Bu vaqtlar tavrinish yig'indi kasallik alomati degan nima? Bu vaqtlar tavrinish yig'indi kasallik alomati qisqartilib, bu vaqtlarni tavritish kasali yoki SPS deb ataladi. Bu ko'zni jumib ochquchi bo'lgan, muvofiq bo'lmagan usul bilan bu vaqtlarni qattiq tavritishni yoki bu vaqtlarning mingisini nurg'un qitim tez sur'atda tavritib, zaxmlantirishni ko'rsatadi. Keskin bo'lgan ota-ona bola ham turtki uyini balalarning mingisini zaxmlantiradigan doim ko'rildigan sabab bo'lib, asoslik kasallik alomatlari titit bo'lish, chiroy ishpatisi normal bo'lmaslik, ishtahasi tutilish qatorliklarni o'z ichiga oladi. Yana harakat to'salg'uq uchrash, palash bo'lish, nafas qiyinlashish, ko'rmas bo'lib qilish alomatlari ko'rildi. Hatto hayotiga xavf yetkizdi. Lijiling mundaq dedi. Ba'zi ota-onalar balani tavritish usuli bilan bazlashni yaxshi ko'rdi. Amaliyotda bu intayin xatarlik. Bu vaqtning ming qismi texi to'liq yetilmagan bo'lg'ichqa, boshqa jism bilan so'qilgan yoki so'qilmaganligidan qat'iy nazar, kuchlik tavrinishga uchraganda, ming to'qilmalari osonlar so'qilishga uchrab, qon tomiri yerilish va ming nerv tolalari zaxmlanish ahvoli ko'rildi. Odatdagi ahvolda 6 oy atrofidagi bu vaqtlar tavrinish yig'ini kasallik alomati ko'p yuz berdigan kishilar to'pi hisoblandi. Cho'ngroq ballarning cho'ng mingisining yetilishi nisbatan mukammal bo'lib, sirtqi muhitning ta'siriga oson uchramaydi. Teximi kichik balalar ko'pincha vaqtda uxlaydi. Tavritib hamro bo'lishning hojati yo'q. 6 oylik bo'lgan bu vaqtlar teximi oson yig'laydi. Shunga ota-onalarning tasalli berishiga to'g'ri keladi. Ota-onalar balni uzoq mazgil bazlagandan keyin tavrich salmiqi va darajasi buningga agishib ochsa, balaga osonlik ziyon yetkazdi. Undaqda buni qanday davolash kerak? Bu vaqtning cho'ng mingisi va badan iqtidori tex to'liq yetilmagan bo'lib, qattiq tavransa, menga va bo'yin umurtqisining zaxmlanish xatari texim yuqori, paydo bo'lgan kasallik alomatlari texim og'ir bo'ladi. Shunga davolash jihatida bir qadar murakkab bo'ladi. Li Jiling mundoq dedi. Oldi bilan nafaslantirish apparati yoki elektrokardiogramda ko'rsatish orqali asosiy hayotlik davriylikni saqlash kerak. Uningdan keyin doktor balada ko'rilgan o'xshash bo'lmagan alomatlarga asosan qaratmalik holda davolash loyihasi bilan ta'minlaydi. Lekin barliq bu vaqtlar tavrinish yig'ini kasallik alomati eng oxirida saqiyib ketishi natayin. Bu vaqtning tavrinishga uchrash qitim soni va darajasining o'xshamasligiga asosan bu vaqtning tavrinish yig'ini kasallik alomatining ifodalanishimi o'xshash bo'lmaydi. Balaning mingi qismi yenik zaxmlangan ahvolda saqiyish ehtimolligi bir qadar yuqori bo'lib, mingi qismi og'ir zaxmlansa, bosh og'rish, bosh qiyish, xotirasini yo'qotish, palash bo'lib qolish qatorliq kasallik asoratib qoladi, hatto hayotidan ayrildi. Balni tinchlantirish uchun oldi bilan uni muloyimlik bilan quchoqlab, balaga bexatar ozodlik his qildirish. Shuning bilan bir vaqtda uning kiyimining rohat yoki rohat emasligini, ziyoda sovuq, ziyoda issiq bo'lib ketish qatorliq ahvollarining bor yo'qligini tekshirish kerak. Bola bilan o'yin o'ynash jarayonida Li Jiling munolarni bildirdi. Yoshi kichik balalar nisbatan oddiy o'yinlarga mos keladi. Bu vaqt qancha cho'ng bo'lsa, harakat sijilligi sal cho'ngroq o'yinlarni tanlasa bo'ladi. Lekin o'ynagandimo yanada bexatarlikka diqqat qilish kerak.
9: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
10: Voy buludu ajab yaxshi.
9: Ilgari tomoq yemiz deb izishatdik, adash hozir bili chiniqimiz deb izishilgan bo'ldik mana.
11: Ha, yana bir qitim o'ynamdik. Pastkucha, hay top o'ynaymiz. Ilgari to'r o'yinni bastishatdik. Hozir chiniqishni bastishimiz. Tog' cho'qqisiga yana bir oz g'ayrat qilsammi chiqar ekanman. Ilgari bekorchilikda qart o'ynaydim. Hozir doim toqqa chiqaman. Salametlik en bağansır, yakşı yok git pardı o.
7: Tensaklık zor baylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bireyli.
2: Qadirlik dostum, kitlanın nemişçün su pürküydüğalıqını bilemsiz. Bipayan deniz okyanlarda çaqnığan kuyaş köp-köp deniz yüzünü yoğurtkanda dikkat kısınızla kümüş reng su törükçelerinin boşluğa fontansıman buzgullab örlevatkalıqını köreleysiz. Bu kitlar nepeslengende burun tüşügüdün pürküp çıkargan gazının su bilen birleşip etilip çıkıştın şekillengen mənzirdir. Bundaq burun tüşügü su pürküyeleydiğen burun tüşügü dep matalıdı. Ondaq da kitlar nemişka su pürküp çıkaralaydı. Əsilde kitlar beliklarığı təvə əməz, əksçe süt əmgücülərgi təvə. Kitlar gerçi denizde yaşsımı, yanıla öpkisi bilen nefeslenip, havadaki oksigenini sümürüşkü muhtaç buludu. Kitlarının öpkisinin elastikliği naidi yakşı. Meselən, kök kitinin öpkisinin eğirliği təxminen 1500 kilogram geliydi. Sığduralaydıgan hava bulsa 15 000 litr. Yine tenide oksigenini zapas saxlaydıgan alaydı tüzlüşümü bar bulup, kademde bir su yüzge çıkıp havanı sümürmüsümü buludu. Bırak, soğuş-onğuş vaxtı bek uzakı barmaydı. Adette o 13 minuttan keyin bir qitim su yüzge çıkıp nefeslendi. Kitinin burun tüşüge başka süt emgicilerininki bilen oxşaşmaydı. Onun burun kalkanı yok. Burun tüşüge beşinin çoğısıdaki içki gözünün arlıqıdı bulup, etrafıda kilapallıq perdiler var. Suğa kirgende yepiludu. Bazılarının bekme yakın durdu. Bazılarının birleşip gitudu. Hava almaştırganda, aval öpkedeki köp miktarlıq kalduk gazını çıkarıydudu. Besmi inayeti yokur boğalıqtın, havanı pürkügende çıkargan avazımı bek yokur. Bazda, anlamakka paravuzdun güldürlügen avaz dek anlındı. Burun tüşki, su yüzge çıkıştın burulla hava çıkışkı başlaydı. Küçlük hava ikimi, burundan itilip çıkanda deniz suyunumu boşluğu ilip çıkıdı. Deniz yüzde şekillengen, hem biz görgen fontan en şundak payda buludu. Kitlar, deniz tigidiki çağda öpkisidiki hava kattık kısıldı. Kısılgan havanın küçü etrafı tarqılıp, fontanın payda buluş asasını yaratıdı. Kışta soğuk deniz yüzdeki hava, kitlanın öpkisidiki havanı soğutuduğun boğaşka, nepestin çıkargan hava, boşlukta keçişip su tamçılardan kurulgan tuman törükçelerini şekillendirdi. Oxşaşmağan türdeki kitlar pürkügen su tamçılarının igizliki, şekli ve çoğun küçüklükü oxşaşmaydı. Meselən, kök kit pürkügen su törükçesinin igizliki 9 metrden 12 metre geçkildi. Şuna yıraqtın, su törükçelerine asaslanıp kitlanı baykalı bulup lakamastın, yine kitlanın türü çoğun küçüklükü mu hüküm kığılı buludu. Ondaq da hazır mevcut boğan en çoğun hayvanı bilemsiz. Kök kit, hazırki dünyada mevcut boğan en çoğun en iğir hayvandır. O deniz okyanlarında yaşaydı. İnsanlar tutkan en çoğun kök kitinin uzunluğu bolsa 34 metr. Tən iğirliği 190 tonlu bulup, 30 neçe Afrika pilinin iğirliği tənkeliydi. Onun yürüki 600 kilogramdan 700 kilogram geçkeliydi. Öpkisi 1500 kilogram. Tilinin iğirliği 3000 kilogram. Kıyının umumi iğirliği 9000 kilogram keliydi. Onun aşkazlığa 7-8 adam sığıdı. Bir günlük yemekliği 4-5 min kilogram. Kök kitinin öpkisinin sığımcalığı 5 çoğun. Kızıl kan hücresinin oksigen bilen bir küçük bulup, denizden 500 metr çoğunkurluğu da 1 saatin uzak turalaydı. Kök kit, hava almaştırganda pürgügen fontanın egizliki 10 metrden aşıdı. Kök kitinin küçü 5 zor. Xəbərlərge qarğanda burun bir kök kit 27 metr uzunluqdaki kit tutkıcı katerini 85 saat sürgen. 30 saatlik süreti 9000 metr bolgan. Aynı çağda o kater kitinin tartış yönelişinin karşı tarafıga bütün küçü bilen tartkan bolsumu kit tarafıga 74 kilometr sürülüp ketken.
12: Erkettim koçlarda kişilerin ahlak taşlığını görsem, ahlakını terip ahlak sandığına taşlayım ben.
13: Anam muhit asraş işçisi. O her günü seher saat 4'te hizmet kılışını başlaydı. Her günü 6 kilometre yolunu 10 saat tazlaydı. 400 yılın artık ahlakını bir taraf buldu. Anam muhit asraş işçisi. Boran çapınğa qarmay her günü şehrimizni tazaydı.
14: Bu iş cepalık. Lekin neçi 10 yıl işildim. Şuna bu işe bağğan sırı mehrim düşüp kaldı.
15: Aça, bugün hava ısıq. Kırıptım su istiyelene.
16: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
13: Ana, cepa çektiniz.

Kesim mezgilde şirket tizimden öçürülse, küşke igi bulgan kesim kararını icra kılışka buludu. Qorğas nayesiden Li Efendi mındak sual sordu. Mən şirketteki hizmetimden ayrılgandan keyin emgek kesimi çıkırışını iltimas kıldım. Lekin mən kesim kararını algandan keyin şirketinin kesim mezgilde addi tizimden öçürüş resmiyetini bijirgenlikini bildim. Bu kesim kararını yana icra kılgılı bulamdu. Cevap, Cumhur Xalq Cumhuriyetinin şirket kanununun 240. maddesi de mundaq belgilengen. Şirket adli tertip arqılıq şirketini tizimden öçürgen de, payçılar şirket mevcut bulup damlışatkan mezgilde qarız payda bolmağan ya ki barlıq qarızını tölep bolğan diyen mezbunğa bergen vadisinin emeliyetke uygun bolmasıqa qarta, tizimden öçürüştün burunqi qarızda çatma cevapkarlıqını üstüge ilişi gerek. Eğer siz emge kesim kararını ilip bolgan, onun üstüge bu kesim kararı küşke igi bolup bolgan bolsa, şirket tizimden öçürülgen taqdırdımı, siz sot mehkemesige mecburi icra kıldırıp berişini iltimas kılsınız boludu. Eğer bu şirketinin payçıları kanunluq hesabat eniklaş tertibini ada kılmay, adıyla tizimden öçürüş ilip bağan bolsa, siz şirketinin payçılarını icra kıldırılgıcı kılıp koşup, şirketinin karzige karta çatma tölem cevapkarlıqını üstüge ilişini tələb kılsınız boludu.

0: Kepirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot uçudular tasıklındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalaysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırımız. Öpkimiz ne işçiden kakudu?
1: Mukafat poli tartıtılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten tasdik etti.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem qarz qaytırışqa kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakıp tügep ketken bolsa, emmini qaytıdan başlasam dep bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Sevimli radyo anıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Әсөймлік достлар, программымыз қайтып келдіқ. Біз бүгінгі программымызға ма әлік қыды мұхаббәтлік күйлен орылаштырдық. Қарайдыған болсақ, мұш мұхаббәтлік аятта әр кім чырайлық болғыны, яки келішкен болғыны үшін емес, бәлкі гүзел бір қалбы болғыны үшін сөйлігені де о мұхаббәт чын болған болады екен. Чын сәмими сөйгісі болғыны үшін, вападарлықы, садақты болғыны үшін, yüksek mesuliyetçallığı boğun üçün söylenen muhabbet uzun kıcı devam etmeliyken. Bu muhabbet vakit kurtarmaydıken, kıskısı hiç kandak bir uğrunsuz sebep bilen özgürüp kalmaydıken. Her kandak bir muhabbet destek başlanğında şünçilik kızgın bolsa, keyin asla asla o muhabbet könüşkü karatmayışı mümkün. Bu çağda mı burun kısgınlıkını, romantikliğini saklapmanganda, o muhabbet vaktinin ötüşü bilen kişiye okşaşla yeni şeyiz duygulan ataklı alaydı. Alaydı hatır küllerde soğat tayarlaş, karşı tarafının tuğulan küllerini tebrikleştim başka yine, kişikin muhabbeti soğatla. Mesela karşı tarafının en amrak nersi katarlıkla mı, muhabbet güysün koşudu. Barcha muhabbetli köngüllerge romantik, muhabbetlik hikayelerinin yer buluşunu ümit kılımız. Kenemse muhabbetlik nakşıldırımız devamlı kuzurunlardır.

Sevgili dostlar, programımızı namlaştırıvatımız. Söygü, muhabbet ise her bir anlıkçılarımızın nispeten ortak bir temişkerliğini hemimiz bilimiz. Elbette söygü, muhabbet arkalık başkalığa bağlanıp durdu. Söygü, muhabbet kitayınıp yaşaydı. Söygü, hayatlıkını, mena, huzurluğu eriştirdi. Bəxtsizlikini bəxt gözgərtdi. Söygü, muhabbet kitolgan kişiler hakiki yüzdeki yaşayalaydı, hem hayatlıkının lezzetini tapalaydı. Hayatlıkının hakiki mənisini düşünmeydiğen kişiler daim cihandacılık, baylık ve huzur halavet koyuda aldıraşıyordu. Ama Adem'de söygü, muhabbet olsa, o kişi çokun her bir işini huzur alalaydı. Her bir günü güzellik kitoludu. Dünyada kişilerin nail kılıdığan yaxşılıkların türü intayın köp. Lekin hakiki yaxşılık birla. Bu bozumu başkalarını söyüş, başkalarına mehir muhabbet yetküzüştür. Turmuşun her bir demlerde başkalarına mehir muhabbet yetküzüşünü unutup kalma. Her bir gününüz güzellik tutulsun. Yine ondak bolsa güzel küylerimiz devamlı silah üçün.

Qadirlik dostlar, programımızın da almaştırıvatımız şu tapta anlamatkanınla stansımızın üzülmez melodiya programısı. Bundak bir söz ba, adem hayati fakat ügünüş bilele dağınlaşıdı deydiğen. Şunlaşka her bir gün, her bir vaxtımızını ügünüşki sarıp kılışımız gerek. Hayatımızda ügünüşünü toxtıp koysaq bulmaydı. Ügünüş, saptıl, səmimilikini tələb kıladığan cəpalıq əqli əmgek. Ügünüş, xuddi marafonçu uzun yügürəşdək, müşəqqətlik, uzaq müddətlik, cəpalıq çeni qış dəvrini beşidin keçirdi. Çıdamsızları şalınıb qeliyə yürüdü. Çıdamlıqları bolsa səbnin aldını talışıdı. Bir qısım kişilə

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 6. ayının 2. günü Seyşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa ben Somret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Başucu Şi Jinpingning cevap ettiği Ösmür Balla ve Ösmür Balla hizmetçileri arasında kızgın inkas kozgadı. Xanjang Braziliyaning diplomatiya ministri bilan ko'rishdi. 15-5 yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish maxsus axborot e'lon qilish yig'inida Xinan Chongqingning 15-5 yil mazgilidagi yuqori sifatli taraqqiyotining asosliq nishoni, nuqtaliq tadbirlari tunishtirildi. Dövlətimizning tosh kuchi eng chong yakki o'zaklik raketasi bo'lgan uzun safar 12-nji nomor B yiroqdan sezish 1-nji toshug'uchi raketasi muvaffaqiyatli qo'yib berildi. Mamlakatlar xalq qurultoyi doimiy komiteti Kaspiy ma'rif qonunining ijrosini tekshirishni boshladi. Amerika Livan Isroilga to'qinishini jiddiy kelishtirdi. Iran Amerika Isroilga paraxodlarga zarba beramiz dedi. Hurmatli radio anglovchilar, to'g'anda deqtonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, emdi Dünyaya Nezer programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Zumret Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostlar, devletimiz 8 yıl ötkel gücüm kılış arkalık, mutlak namratlıkını tarihi yosundu tügütüp, yer şaharının namratlığını azaytış işlerine Cungo layihesi töhpüsünü koştu.
1: Cungo sütçeyi, samavar şorpisi Katarlıkla çet el yaşlarının yaktırışıga erişti. Cungo danlık markalarda yeni bir növetlik çet elge çıkış dolgunu götürüldü. Örmetlik radyanlıkçılar, tövendedik tanla programımızın tepsili mezmunları da bolsun.

Hürmetli radyo anıgıcıla, vakit tarihini hatırlaydı, kelgüsünü yoğurtup berdi. Devletimiz 8 yıl ötkelgü ucum kılış arkalık, mutlak namıratlıkını tarihi yosundu tügetti. 5 yıllık ötkünçü mezgilide devletimiz namıratlıktın kutulduruş ötkülü ucum kılış neticelerini müstekemleş, kengayetiş bilen, yezi kentlerini güllendirişini ünümlük cipsilaştırış nişan vazifesini muvaffakiyetlik tamamlap, kölemlik kaytı namratlaşıp getiş, namratlaşıp getişinin yüz beğenmezlik töven çekini çın sakladı. Başucu Xi Jinping, Cungo'nun namratlıktan kutulduruş ötkülük ucum kılış cengide gelbe kılışının dünyavi ehmiyetini çonkur bayan kılıp, Cungo'nun namratlıktan kutulduruş musabısı tam su taşını teşeğer deydiğen, bir planını ahırgıcı devamlaştırdığan çıdamçallık, katli irade ve küreş kılıç royu bu içe terakki kılıvatkan devletlerinin namıratlık meselesini el kılalaydıgallıkı. Aciz kuş baldır ussa, igiz ussu boludugallıkını ispatladı. Bu yıl daimlik yarılık buluş kanat yaydırılgan tuncu yıl. Dünyanın nezri Cungo'ya merkezleşti. Cungo, dünyanın namıratlarını azaytış meselesini hel kılışıga icadi layihe takdim kılıp, namıratlık bolmagan, ten terakki kılıdıgan insaniyet takdir ortak gevdesi berpa kılış üçün boşaşmayı tırışçallık görsetti. Namıratlık üstüdün galbi kılgılı bolupla kalmastın, yeni onu tosup kalgılı, kayt görülüşünün olduğunu olgılı boludu. Bipayan Cungo zımını da yezi kentle kündün küngi yengalandı. Hıbi ülkesinin Fupin nayasıdaki ilgiri tağ köp, yer az, terlığı yer kemçil ve ünümsüz, yaşaş tes bolgan Lotoven kenti de zor özgürüş boldı. Sayahat, yemeklik zemburgi, egiz tağ bağvençilikidin ibaret üççon kesip kitayınıp, Bultur Lotoven kentideki ailelerinin otur çıkırımı 7000 yuandan aştı. Kent ahalisi Beylong tordu bevasıtı körüstüp seçiş arkalık tağ mesulatlarını bütün memleketke sattı. O köpçülüknün hemiyanı tompaydı. Küllerimiz bağan seri ümit küt oldu, dedi. Kök takaşkan çölün, cülün kadimi yolu da yol yürüyüş çapalık buluştun, 10 ştatlık kentinin hemmisige katlıklaştırılgan yol tutaşkıça, Fujian ülkesi, Ningde şehri, Shouning nayası, Shadang yezisi da, bugünkü günde yolla ravan, kesple güllengen, pukravi konalgu, tetki kılış, ögünüş katarlık, yezi medeniyet sayahat kesipleri callangan bulup, bultur kütüv algan sayahatçi, 620 bin adam kıytımdın açtı. Şadan yezisi Beykın Tağlıq kentideki dikkan Seyzinyi aya callangan halda konu öygü tayını pul tapa alaydı kallıkım ne oylap mı bakmap diken ben, dedi. Namıratlıktın kutulduruş ötkülük ucum kılıştın yezi kentlerini umumüzlük güllendirişke kadem koyuş kışı bolgan ceryanda namıratlıktın kutulduruş emeliyeti kaynam taşkıllık küçümdü. Devletimiz namıratlıktan kutulduruş ötkülük ucum kılış cengide galbi kılıp, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat karalmasıdaki namıratlarını azaytış nişanını muddetin 10 yıl burun işkaşırdı. 14. 5 yıl mezgilide bütün memleketteki namıratlıktan kutulgan 832 nayının hemmesi de evzelliki gevdilik, yetekleş iktidarı küçük bolgan, işkidin üçkice yetekçi kesip yetiştirildi ve şekillendirildi. Umumi kesip kımmeti 1 trilyon 700 milyard yuandan aşırıldı. Namıratlıktan kutulgan nailerdeki yezi ahalısının ilkideki ottır çıkırımının eys sürüti, o da 5 yıl bütün memleketteki yezi ahalılarının ottır seviyesinin yukarı boldı. Namıratlıktan kutulduruş asası tekimi müstekemlendi, ünümü tekimi imkaniyetlik sicil boldu. Cungo zeminideki yezi kentlerinin özgürüşü, insanların terakkiyatıdaki kıyın meselelerini hel kılışıga yepyeni ilham ata kıldı.
Yakın kıyıladın bu yan namıratlıktın kutulduruş. Xi Jinping'nin namıratlan yöleş bayallardın üzündüle köp kıl çet eltilirgi tercüme kılınıp, nurgun çet ellik okurmellerinin yaktırışıgı erişti. Jungo'nun namıratlanı azaytış işlerde tengdassız uluğ neticile kolgu keltürülüp, Jungo'cu namıratlanı azaytış yolu eçilip, Jungo'ca namıratlanı azaytış nezeriyesi şekillendirildi. Bir mi kem bolsa bolmaydıgan namıratlıktın kutulduruş ötkülügü ucum kılış jene, kölemlik kaytı namıratlı işip ketiş, namıratlı işip ketişinin aldığını eliş neticilerini koğdaş jene, Jungo'nun namıratlıktın kutulduruş tecrübesi, dünyanın namıratlığını azaytış işlerga Jungo layihesi, Jungo akıl para astını koştu. Uganda'nın Mebali şehri, Tianjin sanat kespi şöyeni, Elgon kespi teknik şöyeni, Jungo Uganda Mebali sanat bağcı rayonu'a tayinip, orta kurgan Luben kasıpkanısı 2020 yıldın buyan sanat bağcı rayonu üçün terbiyelep bergen maharetlik ıktisaslıkları 1200 adam qetimden aştı. Kambodja, Kampong, Chinan ülkesi de Guangxi, Zhuangzu Aptınım rayonu Kambodja'nın zamanıvi yezgilik tekniki hemkarlıkı boyunca namıratlanı azaytış türü əqli köktat parnikiği yardan berip, şu caydaki ilgiri tabiatga qarab kun kechirdigan ko'ktatchilarning ilmiy ko'ktat terib muqim hosil elishiga kuch qo'shdi. Puxta hamkorlikning amaliyelishishiga agishib, Jungoning namratlarni ozaytish tajribasi taraqqiy qilayotgan davlatlarning namratlikdan qutulish ishonchisi va iqtidorini uzluksiz kuchaytdi. Jungo haqiqiy amaliyot orqali namratlikdan qutulish tas bo'lishining asoratini buzib tashildi. Aciz kuş aval uçuş, tamçı su taşını teşeğer digen namıratlıktın kutuluş muhim ideyesi dünyaya yeni ilham elip geldi. Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı'nın sabık baş işbirgücüsü Bokova mundaq dep qardı. Eğer Jungo kılalısa, başka terakki kılavatkan devletlerime kılalaydı. Bu, Jungo'nun namıratlıktın kutulduruş ötkülüge ucum kılış jeğinin bütün dünyaya elip gelgen ilhami. Başucu Xi Jinping mundaq dep görsetti. Bir kadem, bir kademdin meñişte qatti çiñ turup, bir baskuç, bir baskuçtın olgı siljetiş kerek. Jungo'nun namıratlanı azaytış emeliyeti, Jungo'nun namıratlıktın kutulduruş musabısı de tamçı su taşını teşer deydigan, bir planını ağırgıcı davamlaştırdıgan çıdamçallık, katti irade ve küreş kılış royunu asas kılganda namratlık üstünün galbi kılıplı kalmastın, yani onu tosup kalgılı, kaytı yüzberişidin saklangılı boladıgallıkını toluk ispatlıdı. Jungo'nun namratlanı azaytış ideyesi ve emeliyeti de namıratlanı delcaydı yöleş, dünya itiraf kılgan ünümlük tecrübüge aylandı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın başkatibi Guterres mundaq dedi. Namıratlanı delcaydı yöleş tedbiri namırat ahalilerge yardan beriş. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat karalması da bekitilgen uluğ var nişanlı emelge aşırışının birdin bir yolu. Jungo'nun tecrübesi başka terakki kılıvatkan devletlerini paydalık örnekki igi kılıdı. Wulin teğinin merkezdeki namıratlanı del cay diyuleş, tüncü qetim teşebbüs kılıngan cay bolgan, Hunan ülkesinin Huayen nayesi Şibadun kenti de, Yezi kentinin konu kıyapeti özgergellikigi ayıt, mundaq işki hal koşkı eğitilip gelmekte. Tağla igiz, yollar yırak, uzıkımız dur, tatlık yanyo, kömü kunak. Ağırıp kalsak, yetip uzak, yele ittuk oran bir vak gürüş tamak, dep eytilatdi. Hazır, mevzula öyleri esil dur esil, sula süzük, tağla yeşil. Su, tok, yol, ravandur, pesil mi pesil,
turmuşimiz yaxşı dur, yilmi yil, dep eytiladigan boldi. Yurtuğa qaytqan yaş Şikan yan telefonunu elip, tordaşlarga kentnin olaydı mesulatlarını pişik tonuşturdi. Tordu bivasti körüstüp setiştin elektronluk sodu işkanısı kuruşkice, Şikan tordu bivasti körüstüp setiş arkalık, kentnin olaydı yezgilik mesulatlarını elektronluk sodu tez poyuzuğa çıkardı. Ünümümü bağağın seri yakşınlıp, kent ahalılarının 6 milyon yuandın artuq yezgilik koşumcu mesulatlarını setişiğe yardım bədi. O, tordu bivasti körüstüp setiş, kişilerin olkışığı erişti. Kentteki tehi müköp yaşla bizge koşuldu, dedi. Dünya boyunca en yakşı sayahat kenti bolup tallangan, halkara namıratlanı azayç alakı bazısı berpa kılgan, etraptaki kentle bilen planını ortak tüzüp, kesplerini ortak güllendirgen Şibadun kenti şaraitki karap iş görüş, mevkani haslıkı karatıştı için turup, yezi sayahatçiliki, bulak suyu, miyavzu keştiçiliki katarlı kesplerini pahalı terakki kıldırdı. Şibadun kentinin kişi 5 yıllık otturu çıkırımı 2013 yılıdaki 1668 yuandın 2025 yılı 30755 yuandı yetti. Şibadun kentide olem şumul özgürüşle boldı. Yeni devirdeki namıratlarını delcay düyüleş idiyesi de yenilik yartışma bu yerdin bütün dünyayı yüzlendi. Tanzaniye Dar Salam Daşösi, Cungo Tetkikat Merkezi'nin müdürü Hanferi Mohi Munulan'ı bildirdi. Cungo yolgu koygan namıratlarını delcay düyüleş stratejiyesi şaraitka ademgi karap iş görüp, namırat ahalilerinin turmuşuğa emeli özgürüş ilip geldi. Bu Afrika devletlerinin namıratlık meselesini hal kılışını kımmetlik tecrübeyi iyi kıldı. Namıratlarını delcay düyüleş idiyesi çet ellerde emeliyleşip nep yetküzdi. Namıratlarını azayış hizmetindeki mesul mehsus hükümet tarmakları ve paravallık közütüş namıratlarını azayış merkezleri kurulup namırat ahalilerinin İgilik tiklep beyiş iktidarı yetildirilip, bu namırat ailelerge yardım beriş tizimliki mekanizmiga kirgizilip, namıratlarını yöleş kadırlarını terbiyeleş layihesi tüzüp çıkıldı. Özbekistan, Cungo'nun namıratlarını delcaydı yöleştiki bir katar paydalık usullarını pahal örnek kılıp, namıratlarını azayış hizmetini ünümlük yolgu koyuşunu ilgiri sürdü. Bulturunun ahırgıca, Özbekistan'ın namıratlık nispeti 6% küçüştü. 2026 yılı yenimi tövellep 4.5% küçüşü mümkün. Tayland'ın Konkin Memory rayonu Cungo'nun namıratlarını delcay düyüleş tecrübesini ügendi. Hem de şu cayının emeliyetine uygun kilidigan hemkarlık münasibeti ornatıp namıratlarını yöleş planını tüzüp kan beriş şeklideki namıratlarını yöleştin kan işleş şeklideki namıratlarını yöleşki karap buruluş yasap, namıratlarını delcaydı yöleş arkalık namıratlıktın delcaydı kutuldurdi. Şu caydaki emel darlamındak dedi. Cungo dünyaga namıratlarını delcaydı yöleşinin muhimliğini düşündürüplü kalmay, namıratlıktın kutulduruşunun mümkünçilikini körüstüp bədi. Tehimi muhimi, namıratlık meselesini hal kılış cesareti ve tecrübesi bilen temildi. Namıratlıktın kutulduruş ötkili hücum kılış yeni de galbi kılıştın, namıratlıktın kutulduruş ötkili hücum kılış neticelerini müstekemleş ve kena yetişkice bir tedbir bilen bir meselini hal kılış baştın ahır ızcılaştırıldı. Namıratlığını delcay düyüleş. Terakkiyat şekli arkalık yöleş katarlık, Cungo'nun akıl parası dünyada mislisiz təsir kozgap, insaniyetinin namıratlarını azaytış işleri üçün muhim töhpü koşup, tehi müköp terakki kılıvatkan devletlerinin namıratlıktın kutuluşuğa yardım bədi. Bir küçük tağlıq kent kelgüsünü yes kıldırdı. Güyü ülkesi Liping Nayası'nın Cavuşin Dungzula kenti de Dungzula'nın naqsı yanırdı.
мәдениет, саяхат қызғылығы ілгіркі намрат кәнтіні өзгертті. Бұл тұр саяхат универсал кірімі 1 миллиард 505 миллион юанге етті. Жаушын кәнті парткомының шужесі, кәнт ахалы комитетінің мұдыры Лувимин ая жалланған халда «Юртташланың ғайреті бағансыры еші ватыды», деді. 2026 жылы 15-ші 5 жылының башыны шилі. Ез игілікі езланы заманы велаштұрыш нишаны чин көзләнді. 15-ші 5 жылық ерік план программысы да, ер шары намыратланы азайтыш әмкарлықы ілгірі сүрліп, чәт әлгі ярдан бері системесі құрылышы вә бүтін зәнжірлік башқұрыш күчейтіліп, чәт әлгі ярдан бері салмықы зорайтылыды деп отыр оқуылды. Ези кентлен умумюзлік гүллендіріштін, джунгочы заманы вилаштұрышны ілгірі сүрішкіче, джунго зехніні мәркезләштіріп, өз ішіні яқшы қылып, өзіні текімі мүкеммәлләштіріп, дүниядік әрқайс төлетлә білен тәрәққият пұрыстыдың тән бәрман болып, тәрәққият арқылық өзіні өзгәртіпліқ алмай, яны өзіні тәрәққи қылдырыш арқылық,

Radio anlıqıcı dostlar, tüvende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdare Kılış Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni yetekçi kılıp, sosyalistik zamanı yuvalaşkan devletini umumüzlük kuruşunu küçlük kanunçılık kapalıtığı iyi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anladığımız.

Partiya 18. qurultaydan buyon Partiya Markaziy Komiteti davlatni umumizlik qonun bo'yicha idora qilishni aniq o'tirib qo'ydi. Hamda uni 4 umumizlik strategiyalik o'rlashtirmasiga kirgizib, kuchlik olg'a siljitdi. Partiya 18. navbatlik Markaziy Komiteti 4. umumiy yig'inida maxsus muhokama qilinib, davlatni qonun bo'yicha idora qilishni umumizlik olg'a siljitishga doir bir qancha zo'r masala to'g'risida qaror chiqarildi. Partiya 19. qurultay ochilgandan keyin Partiya Markaziy Komiteti Markaziy Komitet davlatni umumizlik qonun bo'yicha idora qilish komitetini qurib, umumlik va strategiya yuksaklikida turib, davlatni umumizlik qonun bo'yicha idora qilish to'g'risida yana bir qator zo'r tadbir o'rlashtirmalarni chiqarib, davlatimizning sotsialistik qonunchilik qurilishida tarixiy o'zgarishlarni hosil qilish, tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga turtki bo'ldi. Biz Jongo Kommunistik partiyasining rahbarligi, Jongocha sotsializmning eng mohiyatlik alohidligi deganni asosiy qonunga kirgizib, partiyaning qonun chiqarishga rahbarlik qilish, qonun ijrosiga kafolatlik qilish, qonun yurgizishni qo'llash, qonunga boshlamchilik bilan rioya qilish tizimini mukammallashtirdik. Buning bilan partiyaning davlatni umumizlik qonun bo'yicha idora qilishga bo'lgan rahbarligi texnik mustahkamlandi va kuchaydi. Biz yuqori qatlamdan loyihalashni mukammallashtirib, qonunni qilablashtirish, qonunchilikni yo'lga qo'yish, qonunchilikni nazorat qilish, qonunchilikni kafolatlantirish bilan partiya ichidagi qoida-nizom sistemasi qurilishini bir tutash olg'a siljitib, davlatni umumizlik qonun bo'yicha idora qilish umumiy andisini asos jihatini shakllantirdik. Biz muhim sohalarda qonun chiqarishni olg'a siljitib, qonunchilik sohasidagi islohotni cho'nqirlashtirib, qonunchilik hukumat qurilishini olg'a siljitib, davlat revizya apparati qurib, adliya tuzilmasini isloh qilib va mukammallashtirib, umumiy xalq orasida qonunni umumlashtirishni kuchaytirib, armiyani qonun bo'yicha idora qilishni cho'nqirlashtirib, maxsus qonunchilik qo'shuni qurilishini olg'a siljitib, ijtimoiy adillik va haqqoniylikni qat'iy qo'g'dab, bir turkum nohaq, xato deylolarni qonun bo'yicha tuzitib, davlatni umumizlik qonun bo'yicha idora qilish amaliyotida zo'r ilgirlash hosil qildik. Navbatda va bundan keyingi bir mazgilda davlatni umumizlik qonun bo'yicha idora qilishni olg'a siljitishda partiya 19. qurultay va partiya 19. navbatlik markaziy komiteti 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi umumiy yig'inining ro'yini umumizlik izchillashtirib va amaliyalashtirib, jongocha sotsialistik qonunchilik sistemasi barpo qilish, sotsialistik qonunchil davlat qurish bosh nishonini cho'rdab, partiya rahbarlik qilish, xalq o'z ishiga o'z ega bo'lish, davlatning qonun bo'yicha idora qilishning organik birligida ching turib, qonunchilik sohasidagi gavdalik masalalarni hal qilishni kuchash nuqtasi qilib, jungocha sotsialistik qonunchilik yo'lida qat'iy tavranmay minib, davlat idora qilish sistemasi va idora qilish iqtidorining zamonaviylashishini qonunchilik yo'lida olg'a siljitib, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumizlik qurish, Jongho millatining ulug' gulinishidan iborat Jongho orzusini amalga oshirishni kuchlik qonunchilik kafolatiga ega qilish kerak. Tuvandagi xizmatlarni nuqtaliq yaxshi tutish lozim. 1. Partiyaning davlatni umumizlik qonun bo'yicha idora qilishga bo'lgan rahbarligida ching turish kerak. Partiya rahbarligi davlatni umumizlik qonun bo'yicha idora qilishni olg'a siljitishning tub kafolati. Partiyamiz dunyodagi eng cho'ng hokimiyat beshidagi partiya. Dunyodagi noposi eng ko'p davlatga rahbarlik qilyotdi. Qanday qilganda huquqni yaxshi tutqili, hokimiyatni yaxshi yurgizgili bo'ladi? Qanday qilganda 1 milliard 400 million xalqni tashkillab, safarvar qilib, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumizlik qurib chiqilib bo'ladi? Bu boshdan oxir yuksak ahamiyat berishga tegishli zo'r tema. Tarix eng yaxshi darslik, shunaqla eng yaxshi sagit kuch. Partiyaning sotsialistik qonunchilik qurilishiga rahbarlik qilishida muvaffaqiyatlik tajribalarmi, savallik, savoqlanma
Болыпмо, 10 yıllık işki malımançılık mezgili de kanunçılık eğir buzgunçılık uçurap, partiye ve halık eğir bedel töyledi. Medeniyet zor inkılabı ahırlaşkan ikin, yoldaş Deng Xiaoping bu meselini partiye ve devletinin istihbali, təqdirgi takılıdığan yükseklik götürüp, çokum kanunçılıkını küçeytiş gerek, çokum demokratiyeni tüzümge, kanunga aylandırış gerek deb təkitildi. İcabi ve selbi cihetki tecrübele bizgi şunu uxturdu ki, xalqara ve devlet işçi muhiti, kançki mürekkep bolğansırı, ıslahat içi vitiş ve sosyalistik zamani vilaştırış kuruluşunun vazifesi kançki iğir bolğansırı, kanunçılık tepekkürü ve kanunçılık vasıtasını şunç tedbiqlap, hakimiyet yürgüzüş oranını müstekemlep, hakimiyet yürgüzüş usulunu yakşılap, hakimiyet yürgüzüş iktidarını östürüp, partiye ve devletinin ebedi emirliki kapalatlı kılış gerek. Bütün partiyedeki yoldaşla şunu sergeklik bilen tonup yetiş gerek ki, devletinin umumüzlük kanun boyunca idare kılış, hergiz mu partiyenin rehberlikini acizlaştırış digerlik bulmasın, belki partiyenin rehberlikini küçeytiş ve yakşılaş digerliktir. Partiyanın devletini umumüzlük kanun boyunca idare kılışı rehberlik kılışıga dair tüzüm ve hizmet mekanizmini takamullaştırıp, partiye rehberlikini tüzümleştiriş, kanunçılaştırışını algı sılcıtıp, partiyanın Luşen, Fangcin siyasetlerinin ünümlük yolu koyuluşuga kanunçılık arkalık kapalı tıkılış gerek. Devletini kanun boyunca idare kılış bilen partiyeni kanun boyunca idare kılışının organik birlikleri çıntırıp, partiyenin hem asasi kanun, kanunlığa asasen devletini idare kılışıga, hem partiye içindeki kaydı nizamlığa asasen partiyeni başkuruşu, partiyeni idare kılışı, partiyeni katkı idare kılışıga hakiki kapalı tıkılış gerek. 2015 yılı, men Merkezi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komiteti yığınıda Ali Halık Sot Mekkemesi Partiye Grupsi ve Ali Halık Tepçi Mekkemesi Partiye Grupsi'nin hizmet dokulatını anlap ötkende, Ölkü Ministerlik Dercilik Asaslık Rehberi Kadırlarının Partiye 18. Nöbetlik Merkezi Komiteti 4. Umumi yığınının royunu ügünüp ve ızçıllaştırıp, devletini kanun boyunca idare kılıcını umumüzlük algı sildirtiş, mehsus muhakeme kursunun içiliş murasımı katarlık sorularda, partiye üstün turamdu ya ki kanun mu deyişinin özü bir siyasi kıltak. Saht tema. Bu mesele doğrusu da mücmel gap kılsak, inik ifade büldürmesek bulmaydı. Onun uçuk cevap verişimiz kerek dep inik körsetken idim. Partiye rehberlik kılış bilen devletinin kanun boyunca idare kılış bir gizit bulmasın, belki öz ara birlik gelgen. Devletimizin kanunu da partiye ve halkının iradesi toluk eks etküzülgen. Partiyemiz kanun boyunca iş görüdü. Bu münasebet öz ara birlik gelgen münasebet. Bütün partiyedeki yoldaşlar şunu cezmen esti çın saklış gerek ki, partiye rehberliki, devletimiz sosyalistik kanunçılıkının cini, devletimiz kanunçılıkının garip kapitalistik devletlerinin kanunçılığı bilen bolgan en çoğun perki. Partiye rehberlikinden ayrılıp kalganda, devletini umumüzlük kanun boyunca idare kılışını önümlük algı sılcıt kılıp olmaydı. Sosyalistik kanunçıl devletini kurup çıkılıp olmaydı. Elbette, partiye üstün turamdu ya ki kanun mu diyen mesele, mevcut emes deyişimiz, partiyeni hakimiyet yürgüzüdüğün bir bütün gevde edep tunup, partiyenin hakimiyet yürgüzüş ornu ve rehberlik ornu karta eğitilgan. Her bir partiye hükümet teşkilatı, her bir rehberi kadırga konkurtlaştırganda, hemisi asasi kanun ve kanunlağı boysun işi ve raya kılışı şart.

bazı işlarını partiya komitetinin ilgilişige tapşırış gerek. Bırak bu hıl ilgileş, şahsi hissiyat bilen kol tıkış, kanat astığı eliş karakterdeki arılış bulmasın, belki bir hıl siyasi karakterlik, tertip karakterlik, mesuliyet karakterlik ilgileştir. Bu çekçigrani çokum inik ayrış gerek. İkinci, halkını merkez kılışta çın duruş gerek. Devletin umumüzlük kanun boyunca idare kılışının en keng, en çoğun asası halıktır. Şuna halıkını közleş, halık tayin işte çın duruş şart. Halıkının menfaatini gövdelendiriş, halıkının arzusunu eks etküzüş, halıkının hukuk menfaatini koğdaş, halıkının bek saadetini aşırışını, devletin umumüzlük kanun boyunca idare kılışının her kaysi sahaları ve pütkül ceryanda emelileştirip, xalqning partiyaning rahbarligida turli yo'l va shakllar orqali davlat ishlarini boshqarishi, iqtisod, madaniyat ishlarini boshqarishi, jamiyat ishlarini boshqarishiga kafolat qilish, xalqning qonun bo'yicha keng huquq va erkinlikdan bahramon bo'lishi, o'tashki tegishlik majburiyatni zimmasiga olishiga kafolat qilish kerak. Devletni umumjlik qonun bo'yicha idora qilishni olg'a siljitishdagi tub maqsad xalqning huquq manfaatini qonun bo'yicha kafolatlantirish. Davlatimiz iqtisodiy jamiyatining sijil taraqqiy qilishi va xalqning turmush saviyasining uzluksiz o'sishiga ergishib, xalq ommasining demokratiya, qonunchilik, adillik, haqqoniylik, xavfsizlik, muhit qatorliq jihatlardagi talabi kundan-kunga ish beryapti. Xalq ommasining yangi talabi, yangi umidiga faol javob qaytirib, masala yo'linishi, nishon yo'linishida chin turib, dialektik tafakkur va umumlik qarishini turg'izib, xalq ommasining qonunchilik sohasidagi inkosi kuchli bo'layotgan gavdalik masalalarni sistemalik muhokama qilib, planlab va hal qilib, xalq ommasining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini uzluksiz oshirib, xalqning xotirjam yashashi, xushol qoram ishlashini qonunchilik orqali kafolatlantirish kerak. 3. Jungocha sotsialistik qonunchilik yo'lda chin turish kerak. Men mundaq degan edim. Biz chin turadigan jungocha sotsialistik qonunchilik yo'li mohiyatda jungocha sotsializm yo'lining qonunchilik sohasidagi konkret ifodasi. Biz ravajlandırdığan jungocha sosyalistik kanunçılık nazriyesi, mahiyette jungocha sosyalizm nazriye sistemisinin kanunçılık meselesidiki nazriye neticesi. Biz berpa kılıdığan jungocha sosyalistik kanunçılık sistemisi, mahiyette jungocha sosyalizm tüzümünün kanunlu ifadını şekli. Biz hem mevkanı hazırgı koyup, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotga duch kelgan chuqur qatlamliq masalalarni qonunchilik tafakkuri va qonunchilik usulidan foydalanib hal qilishimiz ham kelgusiga nazar silib, qonunchilikning ulini puxtalab, qonunchilikning kuchini ishqa silib, qonunchilik vaziyati yoritib, har qaysi taraflardagi tuzumlarning teximi pishishi, teximi turaqlashishini ilgari surib, partiya va davlat ishlarining taraqqiyotini uzoq muddatli tuzum kafolatiga ega qilishimiz lozim. Qadimdan bo'yon davlatimiz dunyo qonunchilik tarixidagi o'zgacha jumhuriy qonun sistemasini shakllantirib, chuqur qonun madaniyatini jo'g'ilgan. Jumhuriy qonun sistemasi Chin sulolasi davrida shakllangan. Suy Tang sulolalari

Dostlarının yadıda bolğandak biz tünügün radio jurnal programımızda Gülçehre Aziz'nin Hasan namlıq hikayesinin aldın kısımdan anlatmandık. O, Momay'nın hikayelerini anlavatdı. Momay'nın dünyada paydadın mı, puldun mu muhim nesilen nurgun. Çılan dərxi mağa paydı ilip kəmigən bilən, onun da lıqqıda əslimən ba deyən sözleri onunla bəhli təsir qaldı. Demek, bu Çılan dərxinin kəyində Momay'nın unutulğusuz hikayeleri ba idi. Bu hikayelerini anlaş kızıqsınız, deyiktiğiniz dağımlıq bugünkü radio jurnal programımızda ornaştırılan Gülçehre Aziz'nin Hasan namlıq hikayesinin devamı da bulsun.

yezidiki künlerim aldırash xizmet bilen ötmekte idi. Yez durmuşi vaqtning ötishi bilen meni qoyniga ilib özüge köndirmekte idi. Bara bara özümni xuddi mushi yezda tug'ilib cho'ng bo'lgandek his qildigan bo'lib kelyapti. Dastlabda qaynam toshqinlik shahar muhitiga ko'ngan ruhim bu yezda tamtirab kelyotgandek bilingan bo'lsa, mana endi hamma odam xuddi uzoq vaqt izlashmagan qarindoshlarimdek bilinyapti. Shularning ichida arlab hassig'i tayinib kent komiteti qorusiga keldigan Cho'lponxon momayni o'zimning cho'ng onasidekli bilyapti. Cho'lponxon cho'ng ona har qaytim kent komitetiga kelsa, menga salom berib o'tishni unutmaydi. Har qancha aldirash bo'lsam-mu, momayning yeniga berib, uningga qizg'in salom qilib, nima yordam kerakligini so'raydim. Lekin momay har qaytim o'xshashla, hamma narsam tal bo'lam, ishlarni qilaverasizlar, deydi. Atyaz yezni aldirash paytdi. Yezga aynola sodasi qilish uchun kelyotgan sodigarlarga qarab, Cho'lponxon cho'ng onaning xaridorining kelgan kamigaligini so'rag'ash, uning ahvolini bilish uchun uyiga bordi. O'yliq kirib, bir necha erkishning momay bilan paranglashayotganligini ko'rib, xayolimda xaridori kapti-da deb o'yladim. Men bir gapni birla deyman, qaytlab demayman. Aynolamni sotmayman dedim-mu, sotmayman. Cho'lponxon acha Çiçek içilip, tökülüp, qorun bop boldi. O xeridar kildigan bolsa, bucaq içimi kep boladdi. Biz aşu xeridar qoygan bahadın, xeylili yuqri bahadı setib alayli, maqul disle. Ola meni körüp, darhal orundan turup, salam qilishdi. Bu yezda hammaylan xizmet korup, sidiklani obdan biladdi, ham hürmetlan muamili qiladdi. Shuji, mundaq kepti qalısla. Cho'lponxon acham yalğız, balı çaqısı yendi yok. Aynola deganni baqsa o'g'itlisi o'xshaydigan meva. Shunga biz elib pishqanni setish beraylik desak, zot unmayotdi. Meni yolg'iz deysizlar. Qishincha mushi momay to'g'lab qolganmidi deb biroq etim kirib qo'ymaysizlar. Ajab aynola chechaklaganda yolg'izligim esinglar kap qapti ya. Mendan ansirmanglar. Yo'l mangsam hassam ba. Yolg'iz bo'lsam menga yor yo'lak partiya ba. Ol ahvolimni so'rab turadigan mana mavu o'z balamdek kadrlar bor. Nima desanglarmi sotmayman. Sotmay nima qillar Cho'lponxon acha. Keyin to'kilib ketsa, axlat qoyinib ketadi. Men bo'lsam mayli. Xeridorim cho'qim keladi. Kammisa bu ziyonga o'zim ega. Keldigan ish bo'lsa, buchaqchi kap bo'ladi. Kelanmisa, kelanmayman deydi. O ötken yılımı gepe turup kagen. Bu yılımı çokum kildiğalıqı inik. Qeyrindaş ölkede kelkün keldiye davatkan dağıgan. Bire iş çıkıp qağın buluşu mümkün. Aynola pişkice çokum kildi. Sılanın xerida boğunun lamı yaxşı obdu. Bırak Cho'lponxon cho'ng anamnın vədisi turuşumu bir güzel pəzilet. Sılamı bunda xecil qalı vəmanla. Bunda qalaylı. Navada şu xeridarı kəmmək qalsa sila ilanla. Dedim gəpki arlışım. Bu gəpimni anlab üç aylan bir-birge qarışdı. Ardın biri gəcgisini tatlap qoyub. Bu mundaq işte şuji. Biz hazır muşibağını olduq dəb zakalat pulu bir boğan dinkin xatırcan bulub şunun kuydu bolumuz. Aynolığa doğru çatçımız. Mana hazır dəl doğru çatçıdığan vaxtı kəldi. Bağını bir tərəfdən pərviş qığaş, yəni bir tərəfdən bizdən mə qeyrindaş ölkəyə birib, xəridə tapıdı.

Her yili 8-ci 9-ci ayının aynola özüş, kaçılaş, setiş, setiviliş altın məzgili ikerlikini bu yazığı kilipli anlıqandım. Yılladım bu yankı təcrübe savaqlar asasən bu yıl biz deyikallarını nəbki yeriştürüş, olanı ziyandat kuzmaslıq, aldam xaltığı çüşüb gedişdən saqlaş üçün bir qatar tədbir amalanı müzakirə qıldıq. Her yili aynola çiçəkləyəndə bir türküm sodigərlə deyikallarının beyğığı kilip çiçəkləyən bağının bir mosini 5-6 min yöngə Dehqan bilan ağzaki kelishib, uningga 1000 yuan zakalat puli berib, bog'ning egidorchilik huquqini sotib oldi ekan. Bu bog'ning mulkini 1-2000 yuan foydasiga yana biriga sotadi ekan. 2-chi qo'l sotib oluvchi Aynola g'orisiga do'ri chechib, 3-chi qo'l biriga mulkdan necha ming yuan foyda olib sotadi ekan. Dehqonning qo'lidan mulkni 5000 yuandan olgan Aynola necha qo'ldan o'tib qirindosh o'lkadan kelgan sodiyarlarga 15-16 ming yuanga sotildi ekan. Dehqonlarning ziniga hayon kechlar ko'p foyda oldi ekan. Yezimiz bu xil ahvalga taqabul turish, dehqonlarning manfaatini qo'g'dash uchun aynola pishay deganda qirindosh o'lkalardagi bahoni ko'zitib yiqib, dehqonlar bahoni muvofiq kelganda xaridor tepib setishni qaror qildi. Kent mudiri qatorliq bir qancha ilan aynolaning qo'risini ko'rish uchun mahalla orlab ketib olsak, Rahman akamning ishiga oldi turgan necha ilan bizni ko'rib chetilishib, qo'ygan tutqinni bermayli qilishdi. Ular bilan salomlashdik. Kent mudiri gap boshladi. Tayir, sog' ne chiqitdim dedim. Başqalarının beyğidi uğur müşiktek temiz kılap görmegen. Özünün tukallarının beyğinin meyvesini yığsan mı, san yeti başı doğdu. Rahman akamını uğruğu çüreydem sen? Ondaq əməz söncan. Rahman akam aynolığı qayıs doğrunu çaysam yaxşı buldu dəbdi, şunun gibini kılıç durğandıq. Rahman akam 8-9 yılın boyan aynola bilen həpileşib, aynola setip kəygen adı. Həcəb bu yıl bunu səndən sorab qapdı ya? Ötken yılı qığan saxtı pəzləkən bu yıl axmaydı ucu mu? Ola, kendik modernin gibinin axını anlamayla bədər dikilətdi. Rahman aqaman qarab, Şuci, bak kirli, tüt dal qoru üzəy, yəppi qısla. Ballanın anısı ocaqı otqalavadudu, bir biyalı sıqça içib minisila, dedi külümsirəb.

Her yili Aynola çiçekliyende bir türküm sodiyarla dehqanlarning beyiga kelib, çiçekliyen bağning bir mosini 5-6 ming yenge ağzaki kelishib, bağning egidarchilik huquqini sotib oladi ekan. Andan nechi qoldan o'tkazib, dehqonlarning zini va

Radio anlıqçı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlər bilən yüz görüşdü. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunlar ayan buldikin, birlikdə qulaq sepa qaylı. Sırtta tamak yegəndə qaçqıçılarını çayda bir çay qıvitişinin paydısı bağımı. Bugün yeni qızqarlıq paranladığımı etib bermən. Kiçik ballarını egiz götürüp oynatman xətərlik. Bugün yeni bu vaxtı sözləb bermən. Kitlanın nemi üçün su pürküydüğalıqını biləmsiz. Xoş qadirlik dostlar, tühəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyahatimizdən başlayıdamdıq. Sırtı tamak yegende nurgun dostumuz ısık suda kaçıkçılarını çay kıvetişten ibaret tamaktan burunqı meşgulatını hergiz unutup kalmaydı. Bunda kığanda dezinfeksiya kığılı, mikrop öltürgülü buludu, işlese tekimi pakız buludu dep karaydı. Eğer ısık suda çay kımayla işlese könlümüz hatırcan bulmaydı. Onda da ısık suda kaçıkçılarını çay kığanda rastıla dezinfeksiya kığılı bulamdı. Kanda kığanda kaçıkçılarını tekimi pakız kığılı buludu. Bugün biz kaçıkçılarının tazlıqı doğrusudu toxtulumuz. Axırda, öyde kaçıkçılarını dezinfeksiya kılış usulü ve tazlıq beyxatterliği de dikkat kılışkı tegişlik işler doğrusudu toxtulumuz. Isıq suda kaçıkçılarını çayqığanda bakteriya öldürüp dezinfeksiya ilgili bulamdı. Azıraq rolu buludu, lekin çoğ emez, əməlgə aşırış qiyin. Hazırkı zaman kişilerin əmisi naidi aldıraş, sırtı tamak yedigan vaxtı bir qadar köp. Şuna, aşxanadaki kaçıkçılarının tazlıqı teximi könül bülüştün saxlanğılıp olmaydı. Bırak, bazardaki nurgun aşkanlardaki kaçıkçılardan daim çoğunlukçay tayakçı bakterisi tekşürüp çıkılıdı. Bu, kişilerin tamaktan burun kaçıkçılarını ısık suda çay kıvetişini tekimu adetke aylandırıp koydu. Tamak işletildiğin kaçıkçılarını dezinfeksiya kılış belgelemesine asasen, kaçıkçılardaki asaslık mikroorganizmlarını tekşürüştürü çoğunlukçay tayakçı bakterisi ve salmonella bakterisi bulup tekşürüp baykılıpla kalsa layakasız buludu. Çoğunlukçay tayakçı bakterisi. Çoğunlukçay bakteriya topi yemeklinin kendi bilen bulganğan bulganmağalıqı hüküm kılışının muyum körsetküç kılınıp, yemeklinin adam ya gayvallanın üççay yolu bakteriyesinin bulgunışı ve bulgunış derecesini eksep durdu. Yemeklikteki çoğunlukçay bakteriya topi eğer derecede bulganğan da, üççay yoludaki keserlik paydaqılıkçı bakteriyala, meselən salmonella bakteriyesi, shigella bakteriyesi, altınranlik üzümsüman şarçı bakteriya ve üççay yolu virusi qatarlıqlarının bulgunış pürüstü köpüyüp, adam ve hayvallar yoşun xayıp elip geludu. Kesellik payda kıldığan çoğunlukçay tayakçı bakteri

0: Dünyadaki tüncü ıssık hava şarının tüncü yolculuları bolsa bir koy, bir xoraz ve bir ördekten ibaret. Köz alması yerlikkesi tikil boludu. Doktor yerliş derecesine asasen tikişkin maskildiğalıqı ya ki kemmeydiğalıqı hüküm kılıdı. Tamak dinkin derhal hareket kılış, aç kazan üç çayının yükünü aşırı veydudu. Tamak yap bulup, yarım saat dinkin hareket kısı en muvaffak. Ayalların otürçü akıl bölünmesi erlenikiden yukarırak boludu. Adamın bismi yukur vakıta kosku tekim asan acıdı. Adam yalgan söz digende yürek sokşi, kan bismi katarlıkla da özgürüş boludu. Şu an estaydıl dikkat kanda karıştırapının yalgan eğitivatkallıkını bilgili boludu. Öy toşkunu bilen yav toşkan özara köpü yelmeydu, çünkü ulanın kromosomunun sanı okşaşemez. Duryan pişkan dinkiyin tabiyi çüşüp getirdi. 80% pişkan duryan tan serde çüşüp getirdi. Bu kişilerin beşiği duryan çüşüp getirip yarın iştini saklap kalıdı. Adam açıklanan vaxtı da beden adrenalin acırtıp çıkırışını tez oldu. Adrenalin kan tumurlarını kengaydı. Şunun bilen adamın çırayı kızdırdı. Navada adrenalin ziyade köp bulup gelse, eksici təsir berip kan tumurlarını taraydı. Şunun bilen çırayı akırıp getirdi. Adamın cigri 75% kesi ütülgendin kiyin mi kaytadan ösüp çıkalaydı. Mikro dolkulluk doğupkının işkide bir kavet metal tor bulup, bu metallar tordaki töşüklerinin çoğunluğundan doğupkının içini körgülü buludu. Hem de küçüklükten ziyalık mikro dolkunun sırtkı keçişini tosu alalaydı. Her bir hizmetçi hizmet vaxtı dükünüge otur isap bilen bir yarım saatten 3 saat keçe baş kışkıp oturdu.
1: Ahmet Pişik, doktor hanıgı beripla mertleşip getdi.
2: Bu operasyaya 100 neçim oyen pul ketidu, kandak kılsız?
3: Davaltay, davaltay, kanç pul kesmeyli? Bana can lazım de.
1: Samet Cahil doktorunu körüple kulkı yumuşak bulup gitti.
4: Bu kıytımkı davalaşkın basılaşmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
5: He buludu buludu. Sizden digininiz de kılım ben.
1: Doktor kandı yetiştiğin gibi bulup idi. Aldıraşını yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
6: He derhal ayırıplan bilti zakas kılın. Feridar beni saklava tutu.
7: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürüdelemse.
6: He yak yak yak. Doktor benim vaktim çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş hələkçilik tügümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutkanma.
0: Qadirlik dostlar, Xenan Shangchudiki Dong Apendi oğlunu egiz götürüp oyuntuvatkanda ehtiyatsızlıktan bala yerge tüşüp ketip, balının arkı mengisi yerge tekken. Doktor, balının mengisiga eğir derecede kan tüşken, ya ki hayatı xavip yetken dep diagnoz koygan. Alaqadar mutaxassislarning bildirishicha, kichik balni egiz ko'tirib o'ynatish nihoyatda xatarlik bo'lib, salli ehtiyot qilmaganda, bu vaqtlarning tavrinish yig'indagi kasallik alomati ko'rilib, bosh sunki zaxmlandi ekan. Undaqda bu vaqtlar tavrinish yig'indagi kasallik alomati degan nima? Qandoq ishbatisi bor? Qandoq davolash kerak? Kichik balalar nimishqa egiz ko'tirib o'ynatishni yaxshi ko'rdi? Biz oldi bilan balalarning nima uchun egiz ko'tirib o'ynatishni yaxshi ko'rganligiga quloq sepa qaylik. Balalar egiz götürüp oyuncuşunu yakış gördü degen karışının öz ılı hata karış. Teximik öpekvallarda balalarga çoğunlarının hayacallangan, ciddiyleşken kepiyatı təsir kılış arqılı hoşal buludu. Balalarının hoşal bolğının işbadilişi gıdıqlıqıcı uyullarının özü bulmasının belki oyun ceryanı da etrapıdaki kişilerinin mol kepiyat işbadisi hem de atanlarının özgü boğan yüksek itibari. Şanghay Şerlik Balalar Doktorxanısının doktori Li Jiling bunularını bildirdi. Hakikaten gıdıqlaş karakterdeki uyullardan hoşallık eskildiğen bu aklarga mu ata-anılarını egiz götürüp oyuntuş katarlı kusurlar arqılıq özüra türkü buluşkı tavsiye kınmayımız. Çünkü bu kıl oyun entayın xatarlik, yarılınış xatırı naayt uçun bulup, asalla baş sönkü zahmılınış katarlıqlarını keltürüp çıkardı. Bu vaqtlar tavriniş yig'indi kasallik alomati degan nima? Bu vaqtlar tavriniş yig'indi kasallik alomati qisqartilib, bu vaqtlarni tavritish kasali yoki SPS deb ataladi. Bu ko'zni jumib ochquchi bo'lgan, muvofiq bo'lmagan usul bilan bu vaqtlarni qattiq tavritishni yoki bu vaqtlarning mengisini nurg'un qitim tez sur'atda tavritib, zaxmlantirishni ko'rsatadi. Keskin bo'lgan ota-ona, bola ham turtki uyini balalarning mengisini zaxmlantiradigan doim ko'rilgan sabab bo'lib, asoslik kasallik alomatlari titit bo'lish, chiroy ishpatisi normal bo'lmaslik, ishtasi tutilish qatorliklarni o'z ichiga oladi. Yana harakat to'salg'uq uchrash, palash bo'lish, nafas qiyinlashish, ko'rmas bo'lib qolish alomatlari ko'rildi. Hatto hayotiga xavf yetkizdi. Lijiling mundaq dedi. Ba'zi ota-onalar balani tavritish usuli bilan bazlashni yaxshi ko'rdi. Amaliyotda bu intayin xatarlik. Bu vaqtning ming qismi texi to'liq yetilmagan bo'lg'ichqa boshqa jism bilan so'qilgan yoki so'qilmaganligidan qat'iy nazar, kuchlik tavrinishga uchirganda mingi to'qilmalari osonlar so'qilishga uchrab, qon tomiri yerilish va mingi nerv tolalari zaxmlanish ahvoli ko'rildi. Odatdagi ahvolda 6 oy atrofidagi bu vaqtlar tavrinish yig'ini kasallik alomati ko'p yuz berdigan kishilar

Kesim mezgilde şirket tizimden öçürülse, küşke iki bulgan kesim kararını icra kılışka buludu. Qorğas nayesinden Li Efendi mındak sual sordu. Mən şirketteki hizmetimden ayrılgandan keyin emgek kesimi çıkarışını iltimas kıldım. Lekin mən kesim kararını alğandan keyin şirketinin kesim mezgilde addi tizimden öçürüş resmiyetini bijirgenlikini bildim. Bu kesim kararını yana icra kılgılı bulamdu. Cevap, Cumhur Xalq Cumhuriyetinin şirket kanununun 240. maddesi de mundaq belgilengen. Şirket adli tertip arqılıq şirketini tizimden öçürgende, paycılar şirket mevcut bulup damlışatkan mezgilde qarız peyda bolmağan ya ki barlıq qarızını tölep bolğan diyen mezbunğa bergen vədisinin əmeliyetke uyğun bolmasıqa qarda tizimden öçürüşdün burunqi qarızda çatma cevapkarlıqını üstüge ilişi gerek. Eğer siz emge kesim kararını ilip bolgan, onun üstüge bu kesim kararı küşke igi bolup bolgan bolsa, şirket tizimden öçürülgen taqdırdımı, siz sot mehkemesige mecburi icra kıldırıp berişini iltimas kılsınız boludu. Eğer bu şirketinin paycıları kanunluq hesabat inihlaş tertibini ada kılmay, adıyla tizimden öçürüş ilip bağan bolsa, siz şirketinin paycılarını icra kıldırılgıcı kılıp koşup, şirketinin karzi

Oltırış hukuki öy arkalık kütünüşünü əməlge aşıralamdı. Lovan kesel bolup oran tutup yetip kalgalı uzun yıl bolgan. Keyinki ayali Limomay onun halidin izcil xəbər elib kelvatkan idi. Yakınki bir mezgilde Lovan'ın salametdiki yaxşı bolmay, keyinki işlerini oylaşkı başladı. O özünün birden bir öyini oğlunun toyluk öyü kılıp vermekçi bolgan idi. Lekin özü alamdan ötkendin keyin Limomay'nın muqim turalğısı bolmasıqıdın ənsirdi. Bununla karta hoşnisi Xiaoming, Lovan'a öyde haksız oltırış hukuki bekitip, Limomay'nın ömürünün ahırdaki turalğı meselesini kapalatlandırışke boludğalıqını etdi. Lovan bu karıştı naiti yenilik his kıldı. Ondaqta oltırış hukuki öy arkalık kütünüşünü əməlge aşıralamdı. Əxtələb kanun dəsturda oltırış hukukunun bekitilişi toğırsada tövendikide kanun maddaları var. 366. madda. Oltırış hukukuğa iyi kişiler oltıraqlaşıp turmuş keçürüş ehtiyacını kamdaş üçün toxtamdaki bütün boyunca başkalarının turalğısını ilgiləş, işletişdək paydalanma nərsi hukukuğa iyi. Oltırış hukuki haksız bir kitiludu. Likin alaqadarlar ayrım bütüşkəlleri bunun sırtıda. Oltırış hukukunu bir kitkende tizimliğici aparatqa oltırış hukukunu tizimlaşını iltimas kılış gerek. Oltırış hukuki tizimli ilinğan vaqtın başla bir kitiludu. Oltırış hukuki vəsiyyət arqalıq bekitilgən bolsa, muşu babdiki alaqadar bəlgilimeler paydalanıp tətbiqlanıdı. Alahide topnun oltıraqlaşıp turmuş keçiriş ehtiyacını həl qılış üçün həq tələb kanun dəsturuda oltırış hukuki tüzümü köpəydilib, aciz topnun turalğı ehtiyacı kapalətki iyi qılınıp, dövlətimizin turalğı kapaləti sistemisinin

0: Ne kipirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni. Sikot işçilerle tesis kılındı. Şunlukta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız.

还不感冒回来啊。

0: 还是个孩子，在这儿，在这边，拿绳子来，是，站长，小心，
1: 没事，就滑了一下。
0: 小姑娘，你怎么跑到这里了？别害怕，我们来救你。

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, isil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurlim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Әсөймлік достла, программымыз қайтып келдіқ. Біз бүгінгі программымызға мы әлік қыды мұхаббәтлі күйлен орылаштырдық. Қарайдыған болсақ, мұш мұхаббәтлік аятта әр кім чырайлық болғыны, яки келішкен болғыны үшін әмәс, бәлкі гүзел бір қалбы болғыны үшін сөйлігені де о мұхаббәт чын болған болады екен. Чын сәмими сөйгісі болғыны үшін, вападарлықы, садақты болғыны үшін, yüksek mesuliyetçallığı boğun için söylenen muhabbet uzun kısa devam etmeliyken. Bu muhabbet vakit kurtarmaydıken, kısası hiç kandak bir orunsuz sebep bilen özgürüp kalmaydıken. Her kandak bir muhabbet dersler başlanğında şünçilik kızgın bolsa, keyin asta asta o muhabbet könüşke karap meyişi mümkün. Bu çağdımı burun kısığılıkını, romantikliğini saklapmanganda, o muhabbet vaktinin ötüşü bilen kişiye okşaşla yeni şeyiz duygularını ataklı alaydı. Alaydı hatır küllerde soğat tayarlaş ve karşı tarafından toplanan küllerini tebrikleştim başka yine kişikin muhabbetlik soğatla. Mesela karşı tarafından en amrak nersi katarlıkla mı muhabbet gülsün koşudu. Barçı muhabbetlik yollege romantik muhabbetlik hikayelerinin yer buluşunu ümit kılımız. Kinemize muhabbetlik nakşılarımız devamlı kuzurunlarla.

yetişini tutuşunu bilişimiz gerek. Çünkü bugünkü fırsat ötüp geçse, erte yani yeni fırsatın buluşunu atay. Fırsatın kıymet vakti okşamaydı. Bazı fırsatların oranını toldurmağılı bozsa mı, bazı fırsatların oranını mengü toldurmağılı bulmaydı. Fırsat Adem'ni aldırdıdı, çarçıtıdı. Fırsat yani Adem'ni çeniktirdi. Ünüm geliştirdi. Fırsatsız baylık, baylıksız fırsat bulmaydı. Çünkü fırsatını Adem öz tırışçallık arkalık yaratıdı. Şun aşka fırsatını yaratış mı maharetti? Onundan paydalanış mı maharetti? Durmuşların her bir demlerde fırsatını yaratışını bilin, hem onu çiğn tutuşunu bilin. Şunisi isminizde bolsun dostum, fırsat tırışkallığa mensup. Hoş, ondakta nadir köylerimiz devamlı kuzurunlarda.

Sevgili dostlar, programımızı namlaştırıvatımız. Söygü, muhabbet ise her bir anlıqçılarımızın nispeten ortak bir temişkerliğini hemimiz bilimiz. Elbette, söygü, muhabbet arkalık başkalağa bağlanıp durdu. Söygü, muhabbet kitayınıp yaşaydı. Söygü, hayatlıkını, mena, huzurga eriştirdi. Bəxtsizlikini bəxt gözgərtdi. Söygü muhabbet kitolgan kişiler hakiki yüzdeki yaşayalaydı hem hayatlıkların lezzetini tapalaydı. Hayatlıkların hakiki mənisini düşünmeydiğen kişiler daim cahandacılık, baylık ve huzur halavet koyuda aldıraşıyordu. Ama Adem'de söygü muhabbet olsa o kişi çokun her bir işin huzur alalaydı. Her bir günü güzellik kitoludu. Dünyada kişilerin nail kılıdığan yaşılıkların türü intayın köp. Lekin hakiki yaşılık birla. Bu bozumu başkalarını söyüş, başkalarına mehir muhabbet yetküzüştür. Turmuşun her bir demlerde başkalarına mehir muhabbet yetküzüşünü unutup kalma. Her bir gününüz güzellik olsun. Yine ondak bolsa güzel küylerimiz devamlı silah üçün.

Vaqtda Jungoda ul asla qurilishi qizg'inligi to'lqini ko'tarilgan bo'lib, tonel qizish mashinasi tonel qurilishida kam bo'lsa bo'lmaydigan yadroliq uskuna bo'lish sifati bilan uningga bo'lgan ehtiyoj zo'r darajada oshgan. Lekin davlat ichida tonel qizish mashinasi yasash texnikasida bo'shliq bo'lib, tonel qizish mashinasi butunlay import qilinadigan bo'lg'ashqa bosi yuqori bo'lib qolmay, remont qilish, asrash jihatida texnik qiyinchiligi bor edi. Albuki Jungoning gullanishi, qudrat tepishini ishqa oshirishda ul asla qurilishi muhim nuqta. Egiz va tik cho'qqilar orasida tonelni jiddiy qizishga to'g'ri keladi. Bepoyon zemindagi temir yo'llarni tutashtirish texim zarur. Agar import qilingan tonel qizish mashinasiga davomlik tayinilsa, zo'r xarajat ketadi. Mushundaq ketaversa, qanchalik mablag' sarf qilib, tonel qizish mashinasi sotilishiga to'g'ri keladi? Bu ish xuddi bir tal tikanga o'xshash Wang Dujuanning qalbiga sanjiladi. U o'z-o'ziga "Men cho'qim tonel qizish mashinasini yasab chiqaman" deb va'da berdi. Texnik to'siqqa qiyin o'tkiliga hujum qilib, monopolni buzib tashlash. 2002-yili davlat 863 planı tonel qizish texnikasini nuqtalıq o'tkalga hujum qilish turlari qatoriga kirgizdi. Jungo temir yo'l toneli guruhi bu mushkil vazifani ustiga oldi. 24 yoshlik Wang Dujuan tur guruhisidagi 18 a'zoning biri bo'ldi. Ayni chaqda kollektiv texnika va yetakchi jihatda bo'shliq bo'lish vaziyatiga duch kelgan bo'lib, hammani noldan boshlashga to'g'ri keladi. Ko'pchilik bu qiyinchiliklarga bosh egmay, tonel qizish mashinasini tadqiq qilib yasashqa boshchilab kirishib ketdi. Tonel qizish mashinasi elektr, suyuqlik, gaz, sensor bir gavdalashgan cho'ng tipdagi avtomatik qizish uskunasi bo'lib, zapchaslari 10 mingdan oshadi. Bir kontrol qilish tizimisida 2 mingdan ortiq kontrol nuqtasi bor edi. Ishki qurilmasi murakkab, yasab chiqishning qiyinlik darajasi intayin yuqori edi. Uning prinsipi va qurilmasini aydınlashtirish uchun kollektivning qilgan tunji ishi tonel qizish mashinasini naq maydonda kuzatish bo'ldi. Buning uchun kollektiv barliq metro qurilishi ilib berilayotgan shaharlarni digidek aylanib chiqib, yerosti tonellarda tonel qizish mashinalarini eng yaqin orliqdan bir-birlab kuzatdi. Wang Dujuan yana doim tonel qizish mashinasining tar mashg'ulot bo'limchisi va uskuna bo'limchisi kirib, bir turgancha necha soatni o'tkizdi. Amaliy tadqiq qilib etish davomida texnikalik qiyin masalalar yanila halqib o'tkili bo'lmaydigan egiz tog'dek Wang Dujuanning oldini to'sib turdi. Pichoq taxtisini qizish mashinasining yuragi deyishga bo'ladi. Uning iqtidori tonel qizish mashinasining o'xshash bo'lmagan yer shakli sharoitidagi qizish unumi va muqimligini bevosita belgilaydi. Wang Dujuan va uning xizmatdoshlarining qo'lida bu yadrolik texnikaga oid hech qanday foydalanish materiali yo'q bo'lganligidan ularning texnik ehtiyotchanlik bilan ish ko'rishiga to'g'ri keladi. Bir qatimlik oshqushlik tajribada kollektiv oldingi mazgilda loyihalab yasagan pichoq taxtisida tahlidiy qizish siniqi elib bordi. Lekin pichoq taxtisi aylanib yarim soatga yetmayla og'ir darajada shakli o'zgarib ketdi. Pichoq taxtisidagi tig'liq asboblarimi og'ir darajada ufrab, bir qism tig'liq saymonlar hatto ajrab tushib qoldi. Bu ahvollarni ko'rib ko'pchilikning kayfiyati xuddi cho'nqir ong'i tushib ketgandek intayin yerim bo'ldi. Ba'zilar tuan ovozda qancha qitimlab sinoq qildik. Biz tonel qizish mashinasini yasab chiqalmamdik qandoq deb g'udung shiqqa boshildi. Allibrun kollektivning yadrolik a'zosi bo'lib qolgan Wang Dujuan buni anglab tit-tit bo'lgan bo'lsa-mu, lekin azaldan voz kechishni o'ylab baxmagandi. Kunduzi u kollektivni boshlab qurilish naq maydonida tonel qizish mashinasining o'xshash bo'lmagan yer shakli sharoitidagi qizish sonliq ma'lumotlarini tafsili xotirlab, pichoq taxtisining yurish ahvolini tafsili kuzatsa, kechda ko'pchilik bilan ishxonaga qaytib, sonliq ma'lumotlarni tahlil qilib, pichoq deskisini a'lolashtirish loyihasi ustida muzokaralashdi. Mushu tariqida ular 2 yil vaqt sarf qilib, pichoq taxtisini jami 100 qitimdan ortiq qayta ratga turg'izib tekshirib, sinoq qilish orqali uning shakli va tig'liq asboblarining o'rinlashtirilishini uzluksiz tangshab, oxiri iqtidori yaxshi bo'lgan bir pichoq taxtisini loyihalab chiqdi.
2008 yıl 4. ayda Wang Dujuan ve onun kolektifindeki azalar, devletimizden tunca müstakil bilim mülük hukuku ige top kayıtı bilen besim tamponlaştırılgan birikme aletteki tonel kızış maşinisini muvaffakiyetlik tatkik kılıp yasap çıktı. Arkadan bunu Tianjin metro türüde kullandı. Mutakassislar birdek bu tonel kızış maşinisinin bütün iktidarını halkaralık ilgar seviyeye yetken. Bolup bu köptürlük aşkışlık teknik sahası da muyum zor büsüsü hasıl kılıp, devletimizin bu sahadaki boşluğunu toldurgan dep yukarı bağa bergen. Yenilik yaratıkçılar galibi kılıplı kalmayı dünya teknika ekimiği mu yetekçilik kılalaydı. Devletimiz işlengen tunci tonel kızış maşinisinin muvaffakiyetlik işe giriştirilişi, Wang Dujuan'ın pen tetkikat arkalık vatenge cevap kaytırış arzusunu işe aşırışıdaki tunci kadem. O, xalqara bazarda put terep turish uchun choqim üzlüksiz yığınlıq yaratıp, məhsulatın iqtidarını östürüş kereklikini obdan bilətdi. O, kollektifini yetekləb, tətqiq qilib, içi salmıqını sicil aşırıb, oxşaş bolmağan yer şəkli şəraiti və quruluş ehtiyacı qarda, hər xil tipdiki tonel qızış maşinisini tətqiq qilib, yasab çıxdı. Yumşaq tuprak yer katlımıda, ular lay topuğu maslaştırılgan tonel kızış maşinisini tatkı kılıp yasap çıkıp, yeryüzünün oltırışıp getişini kontrol kılış kıyım buluş meselesini ünümlük el kıldı. Kattık tağ cinislik yer katlımıda, ular yukur çidamçanlıkı ige tonel kızış maşinisini tatkı kılıp yasap çıkıp, kızış ünümünü körnerlik östürdü. Wang Dujuan yine nazarını halkara bazarı kırattı. 2012 yılı qattiq sınaqlardan ötəlaydigan texnikisi və qalt layihəsiga tayinib, Wang Dujuan və onun kollektividiki əzalar Malaysiya zakaz qilgan 2 tonel qızış maşinisini muvaffaqiyyətli yasab çıxdı. Bu, Jungonun tömür yol toneli qızış maşinisinin dünyaya yüzlənganlığından dərək bərdi. 2014 yılı 5-ci ayının 10-cu günü baş şuji Xi Jinping Jungo tömür yol quruluş jabduqları Goroyi çəklik şirkətinə kilib gözdən keçirdi. Wang Dujuan baş şujiga tədqiq qilib aşqan məhsulatlarını yüz tura doklat qıldı. Baş şuji əstaydılanlar pat-pat beşini lınışdıb, köpçilikni texmi köp yadroluq texnikalarını igiləb, Jungo Marksini dünyaya tonutuşqa ilhamlandırdı. Wang Dujuan baş şujinin tapşırıqını əsti çın saxlab, kollektifini yetəkləb, köp türlük aşqışlıq, yadroluq texnikalarda üzlüksiz böz şasıl qıldı. O, 2015 yılı dünya bu iç tunci at tuyqi şekillik tonel kızış maşinisini. 2020 yılı dünya bu iç tunci en çoğun kesmi yüz tik tört tereplik tonel kızış maşinisini. 2023 yılı dünya bu iç tunci yeşil tonel kızış maşinisini arqarqıdan tatkik kılıp yasap çıxdı. Wang Dujuan üzlüksiz cesaret bilen küreş kılış davamıda Mao Yishin tümür yol pen teknikisi mükapatı, tümür yol injineri mükapatı. Chen Tianyou yaşlar mükafatı, memleketlik 1 May ayollar ülgüsü, en güzel penteknik hizmetçisi katarlık şan şereplere gelişti. Penteknikide yenilik yaratış hizmeti bilen şugulunup, aile bilen hizmetinin münasitini kandak tamponlaştırdığanlıkı Wang Dujuan'dan daim sorulduğun sual idi. O, bu doğrusu da samimilik bilen mundaqtaydı. Aile işlerini bir taraf kılışta, çokun bireylerinin ün-tünsiz bedel tölüşüge doğru geliydi. Men ailemdikilerinin beni her vakit kollağanlıkıga çeksiz minnettarlık bildirmen. Ular beni tonel kızış maşinisini tatkı kılıp yasaştın ibaret, hırsk tolgan bu yolda cesaret bilen ilgirleş imkanitige iyi kıldı. Jungo tümör yol kuruluş jabduqları Goroyi çeklik şirketinin sekhida közge alaydı taşlanıp durduğan bir lozunku bar. Onun da Jungo'daki en yakşı tonel kurulmasını yasayımız. Dünya boyunca en yakşı tonel kurulmasını yasayımız diyen xatlar bar idi. Kespilen şoğulangan 24 yılda Wang Dujuan del muşindak nişanını kalbigi püküp, kuruluş maşinleri kespinin pütküzgen adetki okuğucudun devletimizin tonel kızış kespideki Ali Mutexas kaylandı. O, 1900'dün artıq tonel kızış üskünsini layilashke riyasetçilik kılıp, köptürlük dünyavi karakterlik kuruluş kılış qeyin meselesini el kıldı. O, Jungo'nun tonel kızış maşinisini layilash, yasaş teknikisinin yetişiviliş, Tən yügürüşdün, başlamçı buluşqıca bolğan qüvaqçısı və yarat qütçüsüdür. 2025-ci ilə 3-cü ayda məmləkətlik işki yığın Beijingdə içildi. Wang Dujuan məmləkətlik xalq qurultu vəkili bulu sübdü bilən, yasımınçılıqnın yuqır sübətlik tərəqqiyatını çördəb təklib bərdi.
Чунго Төмүрөл курулуш жабдуктары Гороии чеклик şirketинин yakınкы yıllardan буянкы кәсип дарыясын өстүрүшкө сыжыл түрткү болуш жааттыки нәтижелери үстүдө токтолганда, у катылык менен мындай дейди. Чунго Төмүрөл курулуш жабдуктары Гороии чеклик şirketи майли марк таасир күчү яки универсал амери күчү жаатты болсун, дүйнө боюнча биринчи орун турду. Bunun iki mentehim tırışıp, devamlı pen teknik arkalık halkı bekti yartıp, dünyada aldın katar durduğun tonil kızış maşinisi süperlik markasını yartışkı küş çıkırıp, Cungoni yasımınçılık küşlük dövülti kılıp kurup çıkış için küş koşu men.

0: Radio anlıqçı dostlar, Can Eynigi programımız yeni sizlər bilən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Sırtta tamaq yegəndə qaçqıçılarını çayda bir çay qıvitişinin paydısı bağımı? Bugün yeni qızqarlıq paranladımı etib bermən. Kiçik ballarını egiz götürüp oynatman xətərlik. Bugün yeni bu vaxt sözləb bermən. Kitlanın nem üçün super güydiqallıqını biləmsiz? Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmimiz birlikdə bugünkü cihan səyahətimizdə başlayıdamdıq. Сырты тамақ егенде нұрғын достымыз ұсық суда қачықчыланы чайқы етіштен ебарат тамақтың бұрынғы мәшғылатыны әргіз ұнтып қалмайды. Бұнда қығанда дезинфекция қығылы, микроб өлтіргілі болуды, ішіләсі текімі пакыз болуды деп қарайды. Әгер ұсық суда чайқы майлы ішіләсі, көңіліміз қатыржан болмайды. Ондақта ұсық суда қачықчыланы чайқығанда растыла дезинфекция қығылы боламды. Қанда қығанда қачықчыланы текімі пакыз қығылы болуды. Бүгін біз қачқышыларының тазлықы тоғырсыды тоқтылымыз. Ақырда, өйді қачқышыларының дезинфекция қылыш ұсулы вә тазлық бейхәттерлікі де дейқат қылышқы тегішлік ішілі тоғырсыды тоқтылымыз. Сық суда қачқышыларының чайқығанда бактерия өлтіріп дезинфекция әлігілі боламды. Азырақ ролы болады, лекен чоң әмес, әмелгі ашырыш қиын. Hazırkı zaman kişilerinin hamısına ait aldıraş, sırtı tamak yedigan vaxtı bir qadar köp. Şuna, aşxanadaki qaçqıçılarının tazlıqıqı texmi köngül bülüştün saxlanğılıp olmaydı. Bıraq, bazardaki nurğun aşxanlardaki qaçqıçılardın daim çoğun çay tayaqçı bakteriyesi tekşürüp çıxılıdı. Bu, kişilerinin tamaktan burun qaçqıçılarını ısıq suda çay qıvetişini texmi adetki aylandırıp koydu. Tamak ışıltıdığan qaçqıçılarını dezinfeksiya kılıç belgilimisiga asasen, qaçqıçılardaki asaslıq mikroorganizmlarını tekşürüştürü, çoğunşçay tayakçı bakterisi ve salmonella bakterisi bulup, tekşürüp baykılıpla kalsa layakasız boludu. Çoğunşçay tayakçı bakterisi. Çoğunşçay bakteriya topi yemeklinin kendi bilen bulganğan bulganmağalıqı hüküm kılıçının muyum körsetküç kılınıp, yemeklinin adam ya gayvallarının üççay yolu bakterisinin bulgunışı ve bulgunış derecesini eksat durdu. Yemeklikteki çoğunçay bakteriya topi eğer derecede bulanğanda, üççay yoludaki keserlik payda kılıkçı bakteriyeler, meselən salmonella bakteriyesi, shigella bakteriyesi, altınranlik üzümsüman şarçı bakteriye ve üççay yolu virusi qatarlıqlarının bulğunuş pürüstü köpüyüb, adam ve hayvallar yoşun xayıp elib geludu. Keserlik payda kılıkçı çoğunçay tayakçı bakteriyesi bilen bulanğan kaçıkçıların işletkende, korsak ağırış, iç sürüş, könül elişip kusuş, çoğun tarafın kan geliş qatarlıq keserlik alametlerini keltürüp çıkarışı mümkün. Әгер чоңүшчай таяқчы бактериясын жоқатмақшы болсақ, температура 75 Цельсия градустан жоғары. Вақты 1 минут қайтыдыған шартны hazırлағанда андын оны өлтіргілі болады. Salmonella bakteriyesi. Onundan yuqumlangandan keyin yenik bo'lganda qo'saq og'riydi, ichi suridi, qusidi, og'ir bo'lganda o'limni keltirib chiqardi. Biroq Salmonella bakteriyesi issiqqa bardoshlik bermaydi. 100 Celsiya gradusda qizdirsa darhol o'lib ketadi. Agar qizdirish temperaturasi tuvarak bo'lsa, qizdirish vaqtini uzartishga to'g'ri keladi. Temperatura 70 Celsiya gradus bo'lganda uda 5 minut qizdirishga to'g'ri keladi. Agar 60 Celsiya gradus bo'lganda 50 minutda ondan Salmonella bakteriyasini yo'qotqilib bo'ladi. Bir oshxonada tamoq yeganda mulozimatchi ta'minlangan suvning qaynoq suv bo'lib ketishi natayin. Iste'molchilarni ko'ydirib qo'yishdan saqlanish uchun balkim 60 Celsiya gradus atrofidagi suvni sizga ichib berishi mumkin. Qachqichilarni yuvish ishlatganda temperatura yanimi tuvallaydi. Bu dezinfeksiya qilish mikrob o'ltirish rolini o'ynayapmaydi. 2022 yili Vanju shahrlik dezinfeksiya kapolat komiteti oshxonalardagi tatlashmas polatdan yasalgan qachqichilar, o'zi dezinfeksiya qildigan qachqichilar, markazlik dezinfeksiya qildigan qachqichilarni tajriba obyekti qilib, ularni sun'iy bulg'igandan keyin cho'ng uchay bakteriya topi, salmonella bakteriyasi turini tekshirish orqali o'xshash bo'lmagan temperaturdagi issiq suvdan o'tkazib, o'xshash bo'lmagan vaqtda dezinfeksiya qilingan qachqichilardagi bakteriya qoldiqining ahvolini tekshirgan. Natijada bayqilishcha, agar 100 Celsiya gradusluq suv bilan qachqichilarni chayqisa hamda 30 sekunddan ortiq davomlashtirsa, qachqichilardagi bakteriyalarni yo'qotish unumi yanada ko'rinarlik bo'ladi ekan. Ammo agar 60 Celsiya gradusdan tuvan suv bilan qachqichilarni chayqiganda, roli nayta ajiz bo'ladi ekan. Shunga qachqichilarni issiq suvda chayqiganda, agar amdili qaynagan 100 Celsiya gradusluq issiq suv ichganligiga kapolatli qig'ili bo'lsa, qachqichilarni 30 sekundli chayqashning unumi bo'ladi. Bir qism bakteriyalarni unumlik yo'qotqili bo'ladi. Ammo oshxonalarning suyi ko'pinchalarda bu xil temperaturga yetmaydi. Yuyishqimi yetarlik vaqt va sharoit bo'lmaydi. Shunga ancha cho'ng roli yo'q. Yuqurqilarni yig'inchaqlaganda sirti tamoq yeganda qachqichilarni issiq suvda chayqashning hech qanday ziyoni yo'q. Lekin dezinfeksiya qilish mikrobsizlantirish unumidan umid kutmaslik kerak. Qiziq bo'lmagan taqdirda yemaklik bexatarligi masalasi ko'rilmaydi. Agar suv issiq bo'lmasa, vaqt uzun bo'lmasa, qaynoq suv bilan qachquchilarni chayqashning hech qanday foydasi yo'q. Biroq bexatar xotirjam yeyish uchun yanalı pokiz oshxonalarni tanlash kerak. Sirtqa chiqib tamoq yeganda yemaklik tozaligiga qanday kafolatlik qilish kerak? Issiq suvni chayqalgan qachquchilarni dezinfeksiya qilish, qilmaslikka selishtirganda, ba'zi do'stlar sirtqa tamoq yeganda yemak ichmak bexatarligiga qanday kafolatlik qilishga bakroq ko'ngil bo'lishi mumkin. Bu vaqtda ko'pchilikka 3 taklif beramiz. Birinchisi, muntazam oshxonalarni tanlash. Muntazam oshxonalarning tozalik ahvoli texnik kafolatga ega. Qachquchi tozalig'ining layoqatlik bo'lish nisbatimi bir qadar yuqori. Ikkinchisi, qachquchilarni o'zingiz tayyorlang. Agar siz har kuni sirtqa tamoq yeyishga ehtiyojlik bo'lsangiz, ya'ni kelib oshxonadagi qachquchilarning tozaligidan ansirsangiz, qachquchilarni o'zingiz tayyorlaganingiz tuzuk. Uchinchisi, dezinfeksiyalangan qachquchilarning layoqatlik yoki layoqatlik emasligini farqlandirish. Nurg'un oshxonalarning qachquchilari o'rab qachilangan bo'lib, ishlatilishdan burun sulyo yopiqning pokiz, mukammal yoki emasligini, o'ralmista zavodning adresi, aloqalish telefoni, sifat kafolat muddati aniq yozilgan yoki yozilmaganligini tafsilli ko'zatish kerak. Qachquchcha yuzining pokiz yoki emasligi, qo'shimcha narsalar, aralashma moddalar, maydagi, ko'pik, g'ayriproq bo'lmasligi kerak. Undaqda o'zining ishlatayotgan qachquchilarning tozaligiga qanday kafolatlik qilish kerak? Biz faqat sirtqa oshxonalarning qachquchi tozaligidan ansirsak bo'lmaydi. Oshxonamizni ishlatayotgan qachquchilarning tozaligiga diqqat qilishimiz kerak. Asosiy tuvandagi 5 nuqta bor. Birinchisi, qachquchilarni qaralik dezinfeksiya qilish. Tamoq qatisi, taqsa, qo'shiq qatorliklarni qaralik dezinfeksiya qilish kerak. Masalan, qaynatib dezinfeksiya qilish, o'r bilan dezinfeksiya qilish, dezinfeksiya shkabida dezinfeksiya qilish qatorliklarning hammasi bo'ladi. O'rda qaynatib dezinfeksiya qilganda, o'r yoki qaynayotgan suvni 10 minutdan ortiq saqlash kerak. Infra qizil nurliq dezinfeksiya shkabi ishlatganda tushuntirish bo'yicha ishlatish. Odatda dezinfeksiya shkabini 10 minutdan ortiq ichib qo'yish kerak. 6-chisi, cho'kini qaralik almashtirib turish. Ko'p sondagi oilalarda ishlatiladigan cho'kalar bambuk cho'ka yoki yog'och cho'ka bo'lib, agar muhit nam, pokiz tozalanmasa, asosli bakteriya paydo bo'ladi, hatto ko'kirib qoladi. Uzun muddat ishlatganda salomatlikka ziyon yetadi. 2020 yili Shanghai shahrilik dezinfeksiya kafolat komiteti odatki oilalar ishlatgan 200 jup ko'ni cho'ka va 660 jup yangi cho'kini yig'ib, yog'och, bambuk, dotlashmas polat, melamin, qetishma qatorliq 5 turni o'z ichiga olgan cho'kalarni tekshirgan. Natijada bayqilishcha bu materiallardan yasalgan cho'kalar ichida ishlatish vaqti 6 oydan oshgan cho'kalar texmi oson ko'kirib qolgan. Zamburug'larning soni yangi cho'ka va 3 oy ishlatilgan cho'kalarga qaraganda 30% dan ko'proq ortiq bo'lgan. Yog'och va bambuk cho'kining qurilmasi bo'sh bo'lib, yuzidagi o'ymondong inchik chiziqlarga asosli bakteriya yo'shirinib oladi ekan. Zamburug'larning soni dotlashmas polat, qetishma, miyamin cho'kalarining 7-tasidan yuqori bo'ldi ekan. Cho'kining pokiz bo'lishiga kafolatlik qilish uchun oldi bilan har qitimliq tamoqdan keyin astaydil yuvish kerak. Ondan keyin qurg'ondan keyin qachquchi shkabiga selish kerak. Qachquchi shkabi qurg'oq bo'lishi kerak. Cho'kini yana qaralik dezinfeksiya qilish kerak. Bambuk cho'kini qaralik holda qaynayotgan suvda 20 minut qaynatish yoki har 6 oyda bir qitim almashtirish kerak. Biroq yog'och cho'kini yuqori temperaturda qaynatgandan keyin asosli shakli o'zgarib ketib, ishlatish ta'sir yetishi mumkin. Agar ko'nglingiz ko'tarmasa, qetishma cho'ki bilan dotlashmas polatdan yasalgan cho'kini tanlasangiz bo'ladi. Faqat dotlashmas polatdan yasalgan cho'ka baksili, qam oson qizib ketadi. Samovar sho'rpasi yeganda og'zingizni kuydirib olishingiz mumkin. Qach yuvgandan keyin qach og'izni tuvanga qartib qo'yish. Qach yuvgandan keyin ichida qoldiq qach yuv suyining bo'lishdan saqlanish tas. Eng yaxshisi qach og'izni tuvanga qartib, ta'tir qilib qo'yish kerak. Dusha amballarni esib quritish. Dusha amballarni ishlatishda oldi bilan xom bilan pishqini ayirish. Xom go'sht bilan ko'kdot, mevalarni kesishda o'xshash bir dusha yoki o'xshash bir tarpini ishlatmaslik. Giralashma bulg'unishdan saqlanish kerak. Undan qolsa, dusha ishlatgandan keyin vaqtida esib quritib, ko'kirib qilishdan saqlanish kerak. Dushini tozalash jarayonida o'xshash bo'lmagan tozalash usuli orqali cho'ngchoy tayoqcha bakteriyasi bilan bulg'angan o'xshash bo'lmagan materialdagi tozalash unumini selishtirib chiqqan. Natijada bayqilishcha mayli qandoq materialdagi dushi bo'lsin, tozalash nisbati jarayonida 50 sessiya gradusluq issiq suv bilan dusha ambalni tozalash unumi eng yaxshi bo'lgan. Ho'l surtish yoki yuz suyuqligi ikki xil tozalash usuli 2-chi o'rinda turgan. Quruq surtishning unumi eng nachar bo'lgan. Shunga dushini yuvganda 50 sessiya gradusning yuqori issiq suv bilan yuvishni tavsiya qilamiz. Quruq surtib yuvishga bo'lmaydi. Qach yuvishlatisi bilan qachquchilarni surtmaslik. Ba'zi kishilarning qachquchilarni yuvib bo'lgandan keyin qach yuvishlatisi bilan qachquchilarni surtib yetadigan odati bor. Eng yaxshisi bunda qilmaslik kerak. Chunki qach yuvishlatisi haqiqatan pokiz emas. Jungo aile aşkana tazgını tekşürüş ahtaşlık kitabı da körüstülüşçe, palet arkalık toplangan katşuş latisi yekı bakteriye umumi sani en yukur boğanda 500 milyar tanı gittirdikken. Kancı uzun işletken seri bakteriye şünç köp buldikken. Bunun içinde çoğunçay tayakçı bakteriyesi, altın ranglik üzümsüman şarçı bakteriye, ak marcansıman bakteriye, salmonella bakteriyesi katarlıklarını öz içine alan 19 kıl şerklik keserlik paydaqılgıcı bakteriye var. Şuna tazlık beyhattarlıkları kapalatlı kılış üçün, katşuyuş latisini işletip boğandın ken çoğun pakız yüp kurutuş. Hem de karalikalda kaynak suda 10 minuttan artık kaynatıp, daim yeni katşuyuş latisini almıştırıp duruş gerek. Isık suda kaçıkçılarına çaykaşının beyhattarlık tuyğusu buludu. Navada kaçıkçılarını dezinfeksiye kımakçı boğanda 100 celsiye gradusluk su bulışı hem de 30 sekundun artık bulışı gerek. Bu misal rolü çoğun bulmaydı. Ama yüzdeki çantı uzanlarını yuvalısa rolü teselli buludu. İşlesek mürahat bulumuz. Onun başka sırtki kaçıkçılarla tikilip kalman. Aşkanızdaki kaçıkçılarının tazlıkıgımı dikkat kalın.
1: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içi de hayatımda köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılıvatkanınızda ekranı yurtdüme. Ögenginizde kitabı yurtdüme. Şikdin çıkınınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışında oynayma. Herkes mu kopkuru oyunu yurtdüp, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayma. Beni yurtsız, ben sizni yurtdım.
2: Bugün yeni kızgarlık paranladım meyit bir men. Adam bazı məlum şeyden sebepsizli bizarlık iskılıdı. Bu hıladısa bir tərəflimlik qaraş, yani kıbən, pencen de patalıdı. Bödünü tuxumadaki sızıqçılar bödünü tuxum tuxanda tuxum neytisinin acırılıp çıkan pigment bulup, su bilen bir yüvesli çıkıp getirdi. Bazı kişiler kitap köslümü gidip kalıdı. Ameliyette bu bir adam özü şekillendirilen adet bulup, çoğun mena kitap görüşkü karta şartlık refleks şekillendirip, kitap körsünüzü sizin kultup koydu. İşki adam bir-birge tikilip karab durganda yürek ritmi tedirici mask adamda buludu. Dünyadaki tüncü ısı kavaşarının tüncü yolu uçuları bolsa bir koy, bir horaz ve bir ördekten ibaret. Köz alması yerlip kesi tikil buludu. Doktor yerliş derecesine asasen tikişki mask ildiğalıqı ya ki kemmeydiğalıqı hüküm kılıdı. Tamak dinkin derhal hareket kılış, aşkazan üç çayının yükünü aşırı veydudu. Tamak yap bulup, yerim saat dinkin hareket kısı en muhabbaq. Ayalların otürçü akıl bölünmesi erlenikiden yukarırak boludu. Adamın bismi yukarı vakitte kosk tekim asan açıdı. Adam yalgan söz digende yürek sokşi, kan bismi katarlıkla da özgürüş boludu. Şu an estaydıl dikkat kanda karıştırıpnın yalgan eğitvat kalıqını bilgili boludu. Öy toşkunu bilen yahu toşkan özara köpü yelmeydu. Çünkü ulanın kromosomunun san okşaşemez. Duryan pişkandın kiyin tabiyi çüşüp getirdi. 80% pişkan duryan tan seherde çüşüp getirdi. Bu kişilerin beşiği duryan çüşüp getirip yarın içtiğini saklap kalıdı. Adam açıklanan vaxtı da beden adrenalin acırtıp çıkır işine tez oldu. Adrenalin kan tumurlarını kenaydıdı. Şunun bilen adamın çırayı kızırdı. Navada adrenalin ziyade köp bulup gelse eksici təsir berip kan tumurlarını taraydıdı. Şunun bilen çırayı akırıp getirdi. Adamın cigri 75% kesivitilgendin kiyin mi kaytadan ösüp çıkalaydı. Mikro dolgunluk doğupkının işkide bir kavet metal tor bulup, bu metallar tordaki töşüklerinin çoğunluğundan doğupkının içini körgülü buludu. Hem de kiçiklikten ziyalık mikro dolgunluğun sırtkı keçişini tosuva alaydı. Her bir hizmetçi hizmet vaxtıda künüge otturu hesap bilen 1-20 saatten 3 saat keçe baş kışkıp otturdu.
1: Ahmet Pişik, doktorhanığı beripla mertleşip getdi.
3: Bu operasyaya yüzüne çimoyen pul ketidi, kanda kılsız?
4: Davaltay, kanç pul kesmeyli? Bana can lazım de.
1: Samet Cahil doktorunu körüpla kulkı yumuşak bulup getdi.
0: Bu kıytımkı davalaşkın basılaşmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
5: Buludu. Sizden deyiniz de akıllı ben.
1: Doktorhanda yetişinin gibi buluydu. Aldıraşını yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
6: Derhal ayırıplan bilti zakas kınan xeridarmini saklava atıdı.
7: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürüdelemse.
6: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş hələkçilik tügümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutup kanma.

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat uzun sebeplik, eski tutalmaydıgan bu

Kesim mezgilide şirket tizimden öçürülse, küşke iki bulgan kesim kararını icra kılışka buludu. Qorğas nayesinden Li Efendi mındak sual sordu. Mən şirketteki hizmetimden ayrılgandan keyin emge kesimi çıkırışını iltimas kıldım. Lekin mən kesim kararını algandan keyin şirketinin kesim mezgilide addi tizimden öçürüş resmiyetini bijirgenlikini bildim. Bu kesim kararını yana icra kılgılı bulamdu. Cevap, Cumhur Xalq Cumhuriyeti'nin şirket kanununun 240. maddesi de mundaq belgilengen. Şirket adli tertip arqılıq şirketini tizimden öçürgende, payçılar şirket mevcut bulup damlışatkan mezgilde qarız peyda bolmağan ya ki barlıq qarızını tölep bolğan degen məzmunğa bergen vədisinin əmeliyetke uyğun bolmasıqa qarta tizimden öçürüşdün burunqi qarızda çatma cevapkarlıqını üstüge elişi gerek. Eğer siz emge kesim kararını ilip bolgan, onun üstüge bu kesim kararı küşke igi bolup bolgan bolsa, şirket tizimden öçürülgen taqdırdımı, siz sot mehkemesige mecburi icra kıldırıp berişini iltimas kılsınız boludu. Eğer bu şirketinin payçıları kanunluq hesabat iniqlaş tertibini ada kılmay, adıyla tizimden öçürüş ilip bağan bolsa, siz şirketinin payçılarını icra kıldırılgıcı kılıp koşup, şirketinin qarızıge karta çatma tölem cevapkarlıqını üstüge ilişini tələb kılsınız boludu.

0: Ne kipirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot içinde tersi kılındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalaysız?
2: Teşimiz palpal, içimiz galgal. Qarız bilen qarız qaytırımız. Öpkimizni içiden kakudu.
1: Mukafat poli tartılgan aman, qarız qaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da. Küller hakikaten tersi ötüdü.
4: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvadıydı.
1: Bir güne gözümünü şundak assamla, karızların bırakıl tügep getken bolsa, emini kaydırdım başlasam de pekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 6. ayının 2. günü, Seyşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Somret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Başucu Şi Jinpingning javob xati o'smir bolalar va

0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, emdi dünyaya nezer programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, mən Somuret Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostlar. Devletimiz 8 yıl ötkel gücüm kılış arkalık, mutlak namratlıkını tarihi yosundu tügütüp, yer şaharının namratlığını azaytış işlerine Cungo layihesi töhpüsünü koştu.
1: Cungo sütçeyi, samavar şorpisi katarlıkla çet el yaşlarının yaktırışıga erişti. Cungo danlıq markalarda yeni bir növetlik çet elge çıkış dolgunu götürüldü. Örmetlik radyanlıqıcılar, tövendedik tanla programımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Hürmetli radyo anlayıcılar, vakit tarihini hatırlaydı, kelgüsünü yoğurtup yerdi. Devletimiz 8 yıl ötkelgü ucum kılışı arkalık, mutlak namratlıkını tarihi yosundu tügetti. 5 yıllık ötkünçü mezgilide devletimiz namratlıktın kutulduruş ötkülü ucum kılış neticelerini müstekemleş, kene yetiş bilen, yezi kentlerini güllendirişini ünümlük cipsilaştırış nişan vazifesini muvaffakiyetlik tamamlap, kölemlik kaytı namratlaşıp getiş, namratlaşıp getişinin yüz beğenmezlik töven çekini çın sakladı. Başucu Xi Jinping, Cungo'nun namratlıktın kutulduruş ötkülük ucum kılış cengede galbi kılışının dünyavi ehmiyetini çonkur bayan kılıp, Cungo'nun namratlıktın kutulduruş musabisi, tamçısu taşını teşeğer deydiğen, bir planını ahırgıcı davamlaştırdığan çıdamçallık, katti irade ve küreş kılış royu bu içe terakki kılıvatkan devletlerinin namratlık meselesini el kılalaydıgallıkı. Aciz kuş baldır ussa, igiz ussu boludugallıkını ispatladı. Bu yıl daimlik yarılek buluş kanat yaydırılgan tuncu yıl. Dünyanın nezeri Cungo'ya merkezleşti. Cungo, dünyanın namratlarını azaytış meselesini hel kılışıga icadi layihe takdim kılıp, namratlık bolmagan, ten terakki kılıdıgan insaniyet takdir ortak gevdisi berpa kılış üçün boşaşmay tırışçallık görsetti. Namratlık üstüdün galbi kılgılı bolupla kalmastın, yeni onu tosup kalgılı, kayt körülüşünün olduğunu olgılı boludu. Bir payan Cungo zamanı da yezi kentle kündün küngi yengalandı. Hıbi ülkesinin Fupin nayasıdaki ilgiri tağ köp, yer az, terlığı yer kemçil ve ünümsüz, yaşaş tes bolgan Lotoven kenti de zor özgürüş boldı. Sayahat, yemeklik zemburgi, egiz tağ bağvençilikidin ibaret üççon kesip kitayınıp, Bultur Lotoven kentideki ailelerinin otur çıkırımı 7000 yendin aştı. Kent ahalisi Beylon tordu bivast körüstüp seçiş arkalık tağ mesulatlarını bütün memleketki sattı. O köpçülüknün hemiyanı tompaydı. Küllerimiz bağağın seriye ümit küt oldu, dedi. Kökta kaşkan çölün, Julien kadimi yolu da yol yürüyüş çapalık buluştun, 10 ştatlık kentinin hemmisige katlıklaştırılgan yol tutaşkıça, Fujian ülkesi, Ningde şehri, Shouning nayası, Shadang yezisi da, bugün hükünde yolla ravan, kesple güllengen, pukravi konalgu, tetki kılış,

2026 yılı yenimi tövəlləb 4,5% küçüşü mümkün. Tayland'nın Konkin Memory rayonu Cungo'nun namuratlarını dəlcayı döyüləş təcrübəsini ügendi. Hem de şu cayının əmeliyyitigi uygun kilidigan həmkarlıq münasibeti ornatıp namuratlarını yöləş planını tüzüb, kan beriş şəklidiki namuratlarını yöləşdin, kan işləş şəklidiki namuratlarını yöləşki qarab buruluş yasab, namuratlarını dəlcayıdı yöləş arqılıq namuratlıqdın dəlcayıdı kutuldurdi. Şu cayıdiki əməldarlamındaq dedi. Cungo dünyaya namuratlarını dəlcayıdı yöləşinin mühimliğini düşündürüplü kalmay, namuratlıqdın kutulduruşunun mümkünçilikini körüstüb bədi. Teximi mühimi, namuratlıq məsələsini həl qılış cəsarəti və təcrübəsi bilən təmillidi. Namuratlıqdın kutulduruş ötkilik ucum qılış yenidə qəlbi qılışdın, namuratlıqdın kutulduruş ötkilik ucum qılış nəticələrini müstəkkəmləş və kengəyitişkicə bir tədbir bilən bir məsələni həl qılış başdın axır ızcıllaşdırıldı. Namuratlarını dəlcayıdı yüləş. Tərəqqiyat şəkli arqılıq yöləş qatarlıq, Cungonun əqil parasiti dünyada mislisiz təsir qozğab, insaniyyətinin namuratlarını azaytış işləri üçün mühim töhbü qoşub, teximi köp tərəqqi qılıvatqan dövlətlərinin namuratlıqdın qutuluşuğa yardan bədi. Bir kiçik tağlıq kənd kəlgüsünü yes qıldırdı. Güyü ölküsü Liping nayasının Cavuşin Dungzula kenti de Dungzula'nın naqsısı yanırdı. Mədiniyet, sayahat kızgıllıqı ilgirki namrat kentini özgertti. Bultur sayahat universal kırımı 1 milyard 505 milyon yuengi yetti. Cavuşin kenti partikominin şucisi, kent ahalı komitetinin müdürü Luvimin ayacallangan halda yurttaşlarının gayreti bağansırı işi vatıdı, dedi. 2026 yılı 15. 5 yılının başlanışı ile. Yezi ilgiliki yezlanı zamanı yuvalaştırış nişanı Çin közlendi. 15. 5 yıllık yirik plan programması da yer şari namaratlarını azaytış hemkarlıkı ilgiri sürülüp, çetelgi yardan beri sistemisi kuruluşu ve bütün zencirlik başkuruş küçeytilip, çetelgi yardan beri salmıkı zoraytılı doğu dep otur okuyuldu. Yezi kentlerin umumüzlük güllendirişten Cungo'cu zamanı vilaştırışını ilgiri sürüşkice, Cungo zihnini merkezleştirip, öz işini yakşı kılıp, özünü tekimi mükemmelleştirip, dünyadaki her kaysı devletle bilen terakkiyat pürüstüden tən bəhrman bulup, terakkiyat arkılık özünü özgertiplik kalmay, yani özünü terakki kıldırış arkılık dünyanı özgertmekte. Namaratlıqını tügütüş dünyadaki her kaysı devletlerinin ortak nişanı. Cungo'nun her kiti arkılık dünyanın namaratlıqını azaytış hemkarlıqını ilgiri sürüşü ortak terakki kılıdığan adıl dünya bərpa kılışka. Namaratlıqını ötmüşke güzel arzuni reallıqı aylandırışkı paydılıq. Cungo'nun namaratlıqını azaytış tecrübesi dünyada təsir qozğumaqta. Cungo Birleşken Devletler Teşkilatı Terakkiyat Plan Mekkemesi bilen birlikte yer şarı namuratlarını azaytış emralık teşebbüsünü yolgu koyup, Cungo Birleşken Devletler Teşkilatı yer şarı namuratlarını azaytış tecrübeleri 11'i kurup, terakki kılıvatkan 100'dün artık devletinin namuratlarını azaytış misallarını kırgızıp, dünyanın namuratlarını azaytış tecrübelerinin ortak bəhirlenişini ilgiri sürdü. Terakki kıldırış şeklidiki yerden beriş, dünyanın namuratlıqını azaytış işlerine kuş koştu. Cungo yezi ilgiliki de cenip hemkarlıkı türü. Yezi ilgiliki de çetellerge yerden beriş türü. Namuratlarını azaytış boyunca ülgü körüstüş hemkarlık türü katarlıklarını yolgu koyuş arkalık, tekimi köp terakki kılıvatkan devletlerinin öz aldığı terakki kılışıga. Öz devletinin ehvalığı uygun kilidigan namratlarını azaytış yolunu tepip çıkışığı yerden bədi. Şalgut şal 5-10 kıttadiki 72 yakın devleti terildi. Zemburuk tekniksi dünyadaki 100'dün artık devlet ve rayonda emeliyleşti.

Partiya 18-nji kurultaýdan buýan Partiya Merkezi Komiteti döwletni umumyzlik kanun boýça idara kılışını inip oturup koydu. Hem de onu 4 umumyzlik strategiýelik oralaşdyrmasyna kirgizip güçlük algy siljitdi. Partiya 18-nji nöwetlik Merkezi Komiteti 4-nji umumy ýygnada mahsus muhakeme kılınıp döwletni kanun boýça idara kılışını umumyzlik algy siljitişe dair bir kança zor mesele doğrusuda karar çıkarıldı. Partiya 19. kurultayı açılgandan keyin Partiya Merkezi Komiteti, Merkezi Komitet Devletni Umumüzlük Kanun Boyunca İdara Kılıç Komitetini kurup, umumluk ve strategiye yükseklikte durup, Devletni Umumüzlük Kanun Boyunca İdara Kılıç doğrusuda yeni bir katar zor tedbir oralaştırmalarını çıkarıp, devletimizin sosyalistik kanunçılık kuruluşu da tarihi özgürlüklerini hasıl kılış, tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltirişke türütkü boldi. Biz, Jongo Komünistik Partiyasının rehberliki, Jongoça sosyalizmnin en mahiyetlik alahidliki digenni asasi kanunga kirgizip, partiyanın kanun çıkırışkı rehberli kılış, kanun icrası kapalatlı kılış, kanun yürgüzüşünü kollaş, kanunga başlamçılık bilen raya kılış tüzümünü mükemmelleştirdik. Bunun bilen partiyanın devletni umumyzlük kanun boyunca idara kılışkı bolgan rehberliki tehimi müstehkemlendi ve küçeydi. Biz yukarı katlamdın layihalashni mükemmelleştirip, kanunu kalıplaştırış, kanunçılıkni yolu koyuş, kanunçılıkni nazarat kılış, kanunçılıkni kapalatlendiriş bilen partiya içindeki kaydı nizam sistemisi kuruluşini bir tutaş algı söz etip, Devletni umumyzlük kanun boyunca idara kılış umumi endisini asas cihetini şekillendirdik. Biz muhim sahelerde kanun çıkırışını algı siljitip, kanunçılık sahesindeki ıslahatını çoğunkurlaştırıp, kanunçılı hükümet kuruluşunu algı siljitip, devlet revizye aparatı kurup, adliye tüzülmesini ıslah kılıp ve mükemmelleştirip, umumi halk arası da kanunu umumlaştırışını küçeytip, Armiyani kanun boyunca idara kılışını çoğunkurlaştırıp, mahsus kanunçılık koşunu kuruluşunu algı siljitip, ijtimai adıllık ve hakkaniylikni qat'i qogdap, bir türküm nahaq, xata deyil olan kanun boyunca tüzitip, devletni umumyüzlük kanun boyunca idara kılış emeliyeti de zor ilgirleş hasıl kıldık. Növette ve bunun dinkinki bir mezgilde, Devletni umumyzlük kanun boyunca idara kılışını algı siljitişde Partiya 19. kurultayı ve Partiya 19. nöwetlik merkezi komiteti 2. 3. 4. 5. umumi yığınının royunu umumyzlük izçillaştırıp ve emelileştirip Jongoça sosyalistik kanunçılık sistemisi berpa kılış sosyalistik kanunçıl devlet kuruş baş nişanını çördep partiya rahbarlı kılış Xalq öz işigi öz iyi buluş, devletni kanun boyunca idara kılışının organik birlikini çıng durup, kanunçılık sahesindeki gevdelik meselelerini hal kılışını küçeş noktası kılıp, Jongoça sosyalistik kanunçılık yolu da qat'i tevrenmeyi minip, devlet idara kılış sistemisi ve idara kılış iktidarının zamanevilişini kanunçılık yolda algı siljitip, sosyalistik zamanevilaşkan devletni umumyüzlük kuruş, Jongho milletinin uluq gölünüşüden ibaret Jongho arzusunu

amalga oshirishni kuchlik qonunchilik kapolatiga ega qilish kerak. Tövendiki xizmetlerini noktuluk yaxş tutuş lazım. Birinci, partiyanın devletini umumcülük kanun boyca idari kılışkı bolgan rehberliki de çıntırış gerek. Partiya rehberliki devletini umumcülük kanun boyca idari kılışını algı salcetişinin tüp kapalıdı. Partiyemiz dünyadaki en çoğun hakimiyet beşidiki partiye. Dünyadaki noposu en köp devletki rehberli kılavatıdı. Qanda qilganda huquqni yaxshi tutqili, hokimiyatni yaxshi yurgizgili bo'ladi. Qanda qilganda 1 milliard 400 million xalqni tashkillab, safarvar qilib, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurib chiqili bo'ladi. Bu boshdan oxir yuksak ahamiyat berishga tegishli zo'r tema. Tariq eng yaxshi darslik, shundaqla eng yaxshi sagit kuch. Partiyaning sotsialistik qonunchilik qurilishiga rahbarlik qilishida muvaffaqiyatlik tajribalarmi, savallik, savoqlarmi bor? Bo'libmi, 10 yillik ishki ma'lumotchilik mazgilida qonunchilik eg'ir buzg'unchilik uchrab, partiya va xalq eg'ir badal to'ladi. Madaniyat zo'r inqilobi oxirlashgandan keyin yo'ldosh Deng Xiaoping bu masalani partiya va davlatning istiqboli, taqdiriga taqiladigan yuksaklikka ko'tarib Çoqum qanunçılıqni küçəytiş kerek. Çoqum demokratiyani tüzümgə, qanunga aylandırış kerek dəb təkidildi. İcabi və səlbi cəhətki təcrübələ bizgi şunu uxturdu ki, xəlqara və dövlət işçi muhiti, qançiki mürəkkəb bolğansırı, ıslahat eçivitiş və sosialistik zamani vilaşdırış kuruluşunun vəzipsi, qançiki eğir bolğansırı, qanunçılıq təpəkkürü, ve kanunçılık vasıtasını şunca tedbiqlap, hakimiyet yürgüzüş oranını müstehkemlap, hakimiyet yürgüzüş usulunu yakşılap, hakimiyet yürgüzüş iktidarını östürüp, partiye ve devletinin ebedi emeliki kapalatlı kılış gerek. Bütün partiyedeki yoldaşla şunu sergeklik bilen tonup yetiş gerek ki, devletinin umumuzluk kanun boyca idari kılış, hergiz mu partiyenin rehberlikini acizlaştırış digerlik bulmasın, Belki partiyanın rehberlikini küçeytiş ve yakşılaş digerlikdir. Partiyanın devletini umumuzluk kanun boyca idari kılışkı rehberlik kılışıga dair tüzüm ve hizmet mekanizmini takamullaştırıp, partiya rehberlikini tüzümleştiriş, kanun çıllaştırışını algı sılcıtıp, partiyanın luşen, fangcin, siyasetlerinin ünümlük yolu koyuluşuğa kanun çıllık arkalık kapalı tıkılış gerek. Devletni qonun bo'yicha idora qilish bilan partiyani qonun bo'yicha idora qilishning organik birligida ching turib, partiyaning ham asosiy qonun qonunlarga asosan devletni idora qilishiga ham partiya ichidagi qoida nizomlarga asosan partiyani boshqurishi, partiyani idora qilishi, partiyani qattiq idora qilishiga haqiqiy kafolat qilish kerak. 2015-yili Мән Мәркізі Комитет Сиясы Бюросы Дайми Комитеті иғыныда Али Халық Сот Мәккемісі Партия Гүрпісі вә Али Халық Тәптіш Мәккемісі Партия Гүрпісінің қызмет докулатыны аңлап өткенде, өлкі министерлік дәрежілік асаслық рәхбірі кадырланың Партия 18-ci нөвәтлік Мәркізі Комитеті 4-ci омуми иғынының ройыны үгініп вә ызчыллаштырып, Devletni qonun bo'yicha idora qilishni umumuzlik olg'i siljitish maxsus muhokama kursining ichilish murosimi qatorliq so'rinlarda partiya ustun turamdu yoki qonunmu deyishning o'zi bir siyosiy qiltiq, soxta tema. Bu masala to'g'risida mujmal gap qilsak, aniq ifoda bildirmasak bo'lmaydi. Uningga ochiq javob berishimiz kerak deb aniq ko'rsatgan edim. Partiya rahbarlik qilish bilan davlatning qonun bo'yicha idora qilish bir-biriga zid bo'lmasdan, balki o'zaro birlikka kelgan. Davlatimizning qonunida partiya va xalqning irodasi to'liq aks etkizilgan. Partiyamiz qonun bo'yicha ish ko'radi. Bu munosabat o'zaro birlikka kelgan munosabat. Butun partiyadagi yo'ldoshlar shuni jazman asti ching saqlashi kerakki, partiya rahbarligi Dövletimiz sosyalistik kanunçılıkının cini. Dövletimiz kanunçılıkının garip kapitalistik devletlerinin kanunçılığı bilen bolgan en çoğun farkı.

yezidiki küllürüm aldıraş xizmet bilen ötmekte idi. Yez durmuşi vaqtını ötüşü bilen meni koynağı ilip özüge köndürmekte idi. Bara bara özümünü xuddi moşi yezi toğılıp çoğun bolğanda kez kıldığım bop gelip atattım. Dastlabda kaynam taşkılıq şehir moyitiga köngen ruhim bu yezi tämtirap kelip atkandak bilingen bolsa, man emdi hem adam xuddi uzak vaqt izdeşmegen qeyrindaşlarımdak bilinip atattı. Şolanın içi de arlap, asıq dayınıp kent komiteti korusuğu kildiğen Çolpan Xan Mumayni özümünün çoğun anısı tekli bilettim. Çolpan Xan çoğun ana her qetim kent komiteti kese bana salam berip ötüşünü unutma etdim. Her kancı aldıraş bolsam mı Mumayni'nin yeniği berip onunla kızgın salam kılıp nemi yardım kerekliğini sora etdim. Lekin Mumay her qetim oxşaşla hem nesem tel balam işlerini kılıyı vəsle deydi. Әт яз езінің алдыраш пәйтті. Езіға әйнола содасы қылыш үшін келуатқан соды елей қарап, Чолпан Хан Чоң анының қеридарының кәйген кәмі елігіні сорғаш, оның әхвалыны біліш үшін үйге бады. Ойлық кіріп, бірнәтчі әркішінің мұмай білән параңны шуатқалықыны көріп, қиялымда қеридары кәпті де дәп ойлыдым. Мән бір кәпні бірлі деймен, қайтылап деймеймен. Әйноламны сатмаймен дедім му, сатмаймен. Чолпан Хан ача, Çiçek içilip, tökülüp, horun bop boldi. O xeridar kildiğen bolsa, bucak kimi kep boladdi. Biz aşu xeridar koygan bahadın, xeylili yukarı bahadı setip alaylı, makul disle. Ola meni körüp, darhal orundan durup salam kılıçdi. Bu yezde hem meylen hizmet korup sidiklerini obdan biletdi, hem hürmetlen muamını kıladdi. Şuji, mundak kepti kalısla. Çolpan Xan açam yalğız, balı çakısı yendi yok. Әйнола дегенні бақса, оғытлысы оқшайдыға мейбе. Шуңа біз еліп, пішқанды сетіш берәйлі десек, зады онымай батыды. Мен елгізді әйсілі, кішінче мұшым омай тоңлап қаған моды одап, бірақ етім кіріп қоймайсілі. Әжеп Әйнола чечеклегенде, елгізуғым есіңла кәп қапты я? Мәндің әнсірмәңла, ел маңсам, хасам ба. Елгіз болсам, маң яр елек партия ба. Al əhvalımını sorab durduğun, bana mağı öz balamda qadırla ba. Nemi ildisanla mı satmayım mən? Satmayı nemi qılla Çolpan Xan aca. Kiyin tökülüp kessə, əxlət qayınıp gedudu. Nemi bos məyli. Xeridarım çoxum kilidu. Kəmisə bu ziyanğı özüm iyge. Kildiğun iş bolsa, bu çakçı kəp boladdi. Kilənmisə, kilənməy mən deyddi. O ötken yılı mı gibi durup kagen. Bu yıl mı çoğum kildiğalıqı inik. Qeyrindaş ölkede kelkün keldi davatkan dağıgan. Bire iş çıkıp kalan buluşu mümkün. Eyni ola pişkice çoğum kilidu. Selanın xerida boğununla mı yaxşı obdu. Bırak Çolpan Xan Çoğ anamının vədisi turuşu mu bir güzel fəzilet. Selamı bunda xecil qalı vəmanla. Bunda qalaylı. Navada şu xeridarı kəmmək qalsa silə ilanla, dedim gəpkə arlışım. Bu gəbimni anlab üç eylən bir-birgə qarışdı. Ardın biri gəcgisini tatlap qoyub, bu mındaq işte şuci. Biz hazır muşibağını olduq dəb zakalat pulu bir boğandinkin xatırcan bulub şunun kuydu bolumuz.

Momay, ola hoyldan çıkıp bolğandan kin meni qaytadan ispığa başlap qızıq çay qoyğaş sözləp getdi. Vay balam, bu yezdi işçiq, gepçiq, hikayeçiq. Sili tehi yeni keldile. Astı astı düşünüp qalala. Bu aldar kosla dehqanın qeynini şorap ügünüp qilishqan. Burun qoğun teriydigan vaqtimizdi mu bundaq sodi yerlat jiq keletdi. Lekin mındaq yili mikir jiq emasdi. Aynola pul bolup qerindaş ölkelge bazala kirgenden kin bundaq oyankeş sodi yerlat köpeyip ketdi. Önelirmi jiqiyip xilmi-xilliship ketdi. Kim asığı meyli. Lekin maula bir mahalde yaşaymız. Kiyin bilip qas sattıra dap mı oylap qoymaydı. Pul tapsaqlı boldı dap dehqanın közüge topi çeçip ulanı aldap özleri paydı elişidu. Aşu kızıl pul bulanın közünü mü kızartıp boldı. Özleri bilila çolpan xan çoğana. Mən bu yezığı yeni geldim. Keliştin aval borunqı hizmet korup istikiladın bu yezi haqqıda nurğun nəsəni sorap bildim. Nahimiz Aynola bazikem. Mən kiçik vaxtımda bu meyveni qarı örük dəp bilettim. Bir qarsam oxşumaydıgandak. Vay balam, biz mi bunu qarı örük deyittik? Bunun təbiyyidin ait suğaq boğaşqa köp mi yemeyittik? Qurtup, qaqqılıp, muraba qayıntattık. Kişilere zugan bop qalsaq, şo görüş qılıp, nəçtal taşlı vəsək, sıxtın boğan zugamğı paydı qıladdi. Manı əmdi bu meyve nahimizin tılla tökülüğün dərxığı aylandı. Qeyrindaş ölkedeki qeyrindaşla bu meyveni ademge meyvistek yaxş görüp yeydikken. Cənubi Cungo tarafta bu meyveni bək yaxş gördü. O tarafının kilomatı bək ısıq. Bu meyvenin təbiyeti bəkli soğuk. Bizge soğuk geldi. Köp yavasaq oldurup uxlaydıgan bop qalımız. Lekin acayip paydalıq meyvemiş. Yegan adam raqqaslardak uzlaşıp gitmemiş. Bugün başka ciddi işim bulmağışka, Çolpan Xan çoğun anı bilen hatırcan paranış üçün köp silip tayarlıgan oranğı kilip çaylaştım. Tek eylila etizin üzüp kirgen yalpuz ba. Töt tal çöcür tügey, dedi Çolpan Xan çoğun anı. Yağ Çolpan Xan çoğun anı, avar bu mısla? Keşik tamakını yap bulup, silige yezi bazdırdın toğı kaupı ağaç kegen. Belkim keşik tamak yemidle. Mau toğı kaupını yesle, mən çay işkeş ulduray. Neymişki avarı bulduğun lağınım balam. Sıladın burun kılamı yalpızını yakış görettim. Şuna etizini təgəş kırgendim. Sılı kırmigen bol sırımı mən çay dəmləb işsiladab yanlırıq açıq bəmək çıdım. Rəhmət çoğana, çöçörünü içindiğen fırsat çıq. Bugün sılı bilən mundu şay dəb kırdım. Yaxşı obdu kızım. Muşu aynoluğa hər bir qarısam yanşu cini əsləymən. Çin gönlümdən rəhmət edimən. Mulayim, Könlü köksü kən şuji dəb mıqtışatdıq. Kiyin, bu şuji muşu aynola köçtünü əkilib yezığı qoymaqcı buldu. Dəsləbdə qarış durduq. Aldın qeytim, dəl muşparağını qılışıvatqanı gibimiz üzülüb qalğan dəhə? Şındaq yaxşı işqa, nemiş qıbında qarışlıq bildirgən boğa iddanla. Nadallıq bu mandu balam. Dəsləbdə atı buğumuzdan tatıp qoğun terib, yanaq çılan tikib gəgən tursaq, Neymişki qarı örük tikimiz, onu kim yeydu, kimgi satımız dəb heç kim unumadı. Yanşuji dehqallanın öyü birmi bir kirib, bu meyvenin başqa ölkede bazır bağlıqını. Bunun bilən dehqallanın bayqıqlı bulduğalıqını çüşendirip harmadı. Şu yeli qoğullağı keseltigip, nurğun dehqan eğir ziyan tatdı. Yanaq çılanlarımı tökmü bop satamadı. Bunu köygen dehqallar köngülde taza xalap ketmisimi, aynola köçte tikdi. Bu meyve acayip hasiyetli meyveken kalısla balam. Şaptol bulamdı, örük bulamdı, yanak bulamdı, kanındak meyvelik dərəkli olısla işkinci yeli meyve berdigen. Şunun bilen tez husul berdigen bu meyveyi qarab, işkinci yeli xeyli köp dehqanlar bu köçetini tikdi. İnsan degen hamsut əmgeşke əqilsiz bol digenmiz. Heç neminin qadirge o bacağda yetip bulamay digenmiz. Rast kapını qısam, mən bu yurtqa erimge əgişip qeçip kegen. Erim işkimizin toyuğa menin atanamla emez, qeynatam qeynanamla mu narazı idi. Yaşlıq degen şundaq bəngvaş bol deyken. Vaydası unumay köngülünün kəyine kirib, qeçip kettikken mən. Kin aqaqıdan 10 balı qozaq götürdüm. Lekin ballarım ayıb olmadı. Bəzləri boyumdan acırap getdi, bəzləri toğuluplu çaçırap getdi. Bəzləri 2 yagi 3 yaş kirib, heli qızıl çıxıb, heli çiçek çıxıb degendek, hər xil səbəblərdən ketib qaldı. Ən axırda, fəqat şu bir tallı kızım durup qaldı.
Cholpanxon ana jimib ketdi. Bu qitim shig'lamadi. Bir piyola choyni ko'tirib ichib etdi. U javg'aylardan oqqan choy saqindisini qo'lining keyni bilan surtib etib, gapini davom qildi. Ota-onam yurtimizga inovatli tibblarni edi. Erimning dadisi tibobat to'g'riligi ishlatadigan xom materiallarni akilib sotadi ekan. Keyin bu ishni erim o'tkazib olgan ekan. Bu jarayonda biz ikkimiz bir-birimizni yaxshi ko'rib qoldik. Bizning uydikilar bilib qilib qattiq qarish chiqdi. Ota-onam burundan yaqin o'tadigan bir aylaning o'g'liga meni bermoqchi bo'lib, oldirab tenab to'yimni qilmoqchi bo'ldi. At to'yim bo'ldi degan kuni kechda erim bilan yurtni tashlab qochib chiqdim. Bu gapni anglab, ixtiyorsiz meni karomat deb aytdim. Haqiqatan kinolardagidek ish bo'pti, dedim men darhol. Hey, nima deyman bolam? Shu mahalldagi do'stimning gapi bilan bog'ning keyni ishkiga chiqqanimni bilaman. Qachaylik, bizga bunundan boshqa yo'l yo'q desa, Anarxondek erimning keyndan mingibdi men.

0: 怎么还不赶忙回来呀、啊？
1: 阿爸，是你吗？阿爸，阿爸！
2: 是个孩子，在这儿，在这边，拿绳子来。
3: 是，
2: 站，
3: 班长，小心。
2: 没事，就划了一下。

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıgan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgusu. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Сөйімді радиоңлық достыла, надыр нақшыларымыздың кейін маным үш пұрсетінің чын тұтып, күзел тәуісиелеріміздің ені сіләге сұнғым келіп атыды. Дейқытыңыз төвендікі баяларымды болсын. Сіз бұ дүнияны түшенмекте болсыңыз, әтрапыңыздың әр бір адамге сылық қызғын мамилі қылың. Ола білен сырдышын. O kişinin könlüdeki teşnalık, könül tuyğusu ve işki dünyasındaki arzu armalarını bilip çıksanız, hem kişinin özünün hayat musabısının muvaffakiyetlik buluşunu ve rahat durmuşta yaşaşını ümit kıldığınlığını bileleksiz. Köpünç kişiler benim durmuşum muvaffakiyetlik buludu diyen işençti bulanmaydı. Fakat muvaffakiyet, ahmetlik, telelik kişilerin mensup buludu deyip karaydı. Şundakla, aşı özünün dünya karşıdaki severliklerini oylayıp gömey, özünün muvaffakiyet kazanış yoluğa nurgun tasalvularını peyda kılıp aldı. Şuna biz özümüzden yaşaş yolumuzdaki tepekkür usulumuzga alayda nezer silişimiz gerek. Her kandak çağda tepekkür usulunu tepip çıkışımız gerek. Muvaffakiyet kazanışı nispeten katli işenç, irade bilen karganda andın muvaffakiyet kazanış yolu da algı ilgirlişimizge İradimizden törtgülük rol oynaydı kallıkını yız kılımız. Demek ki, menki, küçük irade tihilep tırsakla muvaffakiyet ahir kıysapta bizgi mensup buludu. Her bir adem özgü bir dünya. Biz özümüzden dünyasını düşüneyli, güzel arzu armalarımız için her vakit tırsakçılık göstereyim.

Radyonuş dostlar, şundaq deb ayta alaymız ki, hayatlık musabisi intayin güzel bir musabi. Turmuş güzellikni talep qılıdı, güzellik talpınıdı. Biz kişiler güzellikni yaratkuşi ve güzellikni söyküçi. Kişilerin güzelliki bilen, tabiatının güzelliki üzere toluqlaş xüsusiydi yige. Güzellik bir xil söyüş, seğiniş, kızıkış ve sehri küştür. Kişiler otursudaki mihri muhabbet, güzellikki intiliş ve söyünüş küçüdün ibaret. Güzellik terbiyeniş arkalık üsp yitilidigan ahlaki sapa ve turmuş musabısı da ecir emgek arkalık barlık yitilidigan bilim, manevi küç. Biz etrafımızdaki güzel kişiler bilen güzellikki eriş üçün tırşıvatkan kişilerini tavke kısakla bu noktunu düşünelimiz. Elbette güzellikke hemimiz intilimiz. Bulup mu hanım kızlar tekimi şundak. Güzelliknin iki kıl amilini, yani taşkı güzellik ve iki güzellikten ibaret muşu iki kıl amilini özücük aladığallıkını hemimiz bilimiz. Endi muşu iki tarafını ten eyip veriş bizden kabiliyetimizge bağlıq. Güzel bulaydıysanız her vakit kalbiniz güzel bolsun. Güzel küylerimiz güzellikini söygüç ile üçün.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

ikinci yili baş bahar kirishi bilanla Azadamning ig'ir xizmat yukining ustiga yana bir cho'ng vazifa qo'shildi. Yalqintoq bag'irda maxsus tek bog'vanchiligi tadqiqot sinoq maydoni qurilgan edi. Azadamga bu yerda tadqiqot yordamchisidek vazifasi yuklandi. Azadam avvalgidek atratlagichi qatirib burunqi vazifasini normal o'tash bilan birga yana har kuni sinoq maydoniga kelib sinoq maydonining ishlariga yetishi kerak edi. Uning kunduzdagi vaqti ko'p hollarda shu yerda o'tadigan bo'ldi. Hatto yakshanba kunlarimi mushu yerda bo'ladi. Ba'zida oqshomlarimi kelib tekshirish, o'lchash, kuzatish ishlarini ishlab astoydil xotirlashga to'g'ri keladi. Bu yerda kishmish uzum ko'limini tezdan kengaytib, yerlikda o'ngishliq umumlashtirish tadqiqot sinig'i ilib berilgandan boshqa, tekning yangi sortlarini kirgizib, o'zlashtirish va yetishtirish bo'yicha rayon sinig'i ishlash xizmati jiddiy boshlanib ketgan edi. Bu sinoq maydoniga davlatning har qaysi joylardan keltirilgan Beijing chilgi kishmishi, sumruq 15 degandek esil sortliq uzum taklari makonlashtirilgandan boshqa chet elning güzel kishmish, forlat, jofeng, atir uzum qatorliq bir qism a'lo sortliq uzumlarni makonlashdi. Sinoq maydonidagi bu har xil sortdagi taklar xuddi bir oyildagi mijozi bir-biriga o'xshamaydigan sho'x erki bolladek mehri issiq yaqinlik bo'lsa-mu, ammo odamga faqat aram bermaydi. Azadam ustozi Kang Yu agronomning yetakchiligida maydondagi har bir tup tekni, tekning har bir tal shunglarni xuddi o'z ballarini asirgandek asirdi. Kunda qancha qitim o'z balasining holidan xabar olgandek tujiblab kuzatdi. Shunglarning o'z holati va o'sish ahvolidan ilingan sonliq ma'lumotlar uning xotirasidan bir-birlab o'rin oldi. U bu maydondagi har bir tup tekning, har bir tal shunning kundalik o'sish ahvoli, shu kundagi havo rayi, sug'urilish, o'g'itilish va boshqa parvish ishlarining ishlanish ahvolini pishiq egallab to'liq xotirlaydi. Bosh tadqiqotchi Kang Yu agronom edi. U Azadamning tadqiqot xizmatiga konkret yetakchilik qiladi. Oliy maktabni to'liq bitirib bo'lmagan Azadam tadqiqot xizmatini qanday qilishni, tadqiqotni qanday boshlashni bilmaydi. Uning yoshlik kuch-quvvati, kasbga bo'lgan o'tdek qizg'inligi urg'ib teshib tursa-mu, qanday ishlashni, nadan qo'l silishni bilmaydi. Kang Yu agronom uningga tadqiqot xizmatining alohidligini, nadin qandoq boshlaydiganligini, qandoq ishlaydiganligini bir-birlab oldirmay deb badi. Va amaliy yetakchilik qildi. Azadam Kang Yu agronomning yetakchiligida tadqiqot xizmatining avval tema tanlash, o'xshimagan sharoitda avrishga yetishtirish, kuzatish va xotirlashdan boshlanganligini, undan selishtirish, afzallikni bayqash bilan cho'nqurlashtirilganligini, dalillash, yakunlash va yo'lga qo'yish chorasi qimmati to'g'risida fikrni o'tirib qo'yish bilan bosqichliq oxirlashdek tartiblar orqali ilib berilganligini bilib oldi. Azadamning uzumchilik kasbiga bog'langan hayoti ana shundoq boshlandi. Uning nahilik yezig'lik texniklarni kengaytish punktiga yetkilib kelganligimi 85 degacha 2 yil bo'lib qoldi. Bu 2 yil shunchalik tez o'tib ketdiki, Azadam bu kunlarning qandoq o'tib ketganligini to'ymayla qoldi. Azadam yangi uyida ikkinchi qaytimliq kuzni kutib kelayotgan bo'lsa-mu, uning nazarida kuz bilan yozning, qish bilan atyozning farqi yo'q, o'xshashli aldirash edi. Shundoqdimi, u qilchilik horg'inlik his qilmaydi. Kunlarning ahamiyatlik o'tayotganligini his qiladi. Amaliyotdimi, uning kunlari noyati manlik o'tayotadi. O kunda nurg'un yangiliklarni bayqaytdi va xotirik oladdi. Ularni selishtirib, kundalik yakun chiqaratdi. U kunlab osh qasimi, kunlab uyqusiz qasimi, o'zini qilchimi japo tatib otgandek, uyqusirgandek sezmaydi.
Aksiya, haman kuş kuvveti urgup teşi vatkandek, coşkun ruhluk yürettdi. O bir cesaretlik ayal. O bütün vücudu bilen, urgup turgan cesareti bilen öz hizmetiye kesip dünyasığı şungıgan idi. O okuş bitirgenden buyan tuncak etim hayatını eğitip tüketküsüz mol mənləgi tolgandak yes kamaqdı idi. Şunu o harmay işleydi, izin etdi, əməliyyatın ötkiz etdi. Şik çekilgen avaz bilen azadem kol zadeyi qardı. Saatinin ıstırlıkisi keş saat 10'u görsüp duraddı. Bu çağda şik çekip atkını gəp yok eri əkrem idi. Azadem kalemini koyup şik qarapmağdı. Azadem, nahilik yezegilik pen texnikisinin kenaytış punktuğu ışık tüşkendin kin, yezdeki ailesini nahiye bazırıgı köçürüp geldi. Ola toy kığandın kin, Ekrem'nin yezdeki yatığını öy kılıp tutup gelip atattı. Ameliyatı bu yatak, ulanın yekşembilik bir küllüklü turalğısı idi. Adette Azadem, zavutun yatığını yetip kopattı. Azadem, Nahilik yezeglik pen texnikisinin kenaytış punktuğu kagandın kin, idarı onunğa bir iğiz kemir öyni yataq hem öy hesabıdı bədi. Ola bu öy küçüp kagandın kin, bu öymü oxşaşlı olanın yekşembilik turalğısı bop qaldı. Ekrem adette yezdi turatdi. Aldıraş boğaşqa yekşembide damağın könlülü öyge qaytalaydı. Bugün şembe boğaşqa o işten çüp, veliz bitiplen bir saatin artıq yol yürüp, öyge qaytıp kagan idi. Keşke tamak denkken, o az adamın keşke yezib etmiz bolmaydıgan bir monca xatirası bağlıqını anlap, onu öyde kaldırıp, özü sırtkı çıkıp ketken idi. Yez buldunuz mu? Ekrem şikten kırıpla, az adam iğiz aşkıca takasarlıqdan sordu. Ha-a. Dedi az adam yeni külümsirap. Tügümüz mü boldı kılmende əmdi. Siz şun çiraqtın aran bir kəgende sizge əmraq bulmasan bulmaz. Şu əmiz mü? Keş boldı. Əmdi aram amısınız bulmaydı. Yaxşı aram ağandıla yaxşı hizmet qığılı boldı əmiz mü? Ekrem gəp qılı bitip, üstel üstüdə yiyilip yatqan qələm, xatir dəbdə və başqa materiallarını yığışdırıb atqan Azadem'nin kendini kilip onu çıngıdı kucaklı. Çaşları boyularını toymay toymay pürüdü. Beni seyğindiniz mi? Dəb sordu Ekrem. Azadem onun sualığı cevap vermedi. Onun gözlerden ihtiyarsız halda neç tamcı yaş döküldü. Xildinkin o boş avazda Boldi, aramalaylı. Ətime yenə sınaq meydanı qıbamsan bulmaydı, dedi. Ekrem ündümüdü. Çünki o az adamın köp hallada yekşembi küllürmü işləydi qalıqını bilətdi. Bəzdə özümü yekşembi demək işləb qalatdı. Az adam öynün törüge çip kəltürüp qoyulğan qoş kişilik karvatqı orunda sılavatqanda Ekrem'nin Nait aldıraşaldı kiyimlerini selivatkallıqını görüp, tuyuqsızla külkisi qıstap, avazını koyu etip, qaqaqlap külüp getdi. O erinin nemigi aldırap qağalıqını belgen idi. Nemigi külü versiz? Ekrem, az adamın külkisi xeyliğici toxtumuğan denkin salma qiyapati sordu. Qarana siz ne? Xudu aşqağın kiçik balına özü, dedi az adam telqip külgenice. Bunun külgüdek nemisi ba? Dedi Ekrem, az adamın nemini köz tutuvatqalıqını düşünüp. Meni zanlı qılıp atam siz? Ya qay, nemiş qı zanlı qığudak mən? Məsligim kılıp atıdı sizge. Dedi az adam çaq-çaq qığandak. Ameliyette bu az adamın çın köngüldeki gepi idi. Qaysı ayal erinin özüge her vaqt təşnabıb, indilip turışını xalımaydı. Adamın küçük balığı oxşutup atqında qara bunu. Yolvaz, böyre deyendek bir nimlək oxşasınız çok aşki. Qılıqlarınız pek omaq görünüp getdi. Küçük baldak təlmürüp dana. Sizcü,
Adatı yol vasıtak sür hayvanız bulğunu bilen, bazı küçük baldak sömlük bop getisiz. Menim uşundak tentip koygan özünüz gü. Nədi mən bulay? Aldan qatdı da özünüz kəmidiniz gü. Dəm ammay mən, keştim o təhlikimge baramən davasınız. Mən kilip bu kuruq tamın içini nemi qılattım? Az adam karvattan tüşüp çıraqını öçürdü.

Mumlaştırdığın kişmiş üzüm qatarlıq bir qancı əla sortmu asasən bekitildi. Amma köçət yetiştirişkə vaqt gedidu. Hazır sınaq bazımızda yetiştirilvatqan tək köçdi köp əməs. Ehtiyacını qamdiyamaydı. Yeni bir tərəbdən bəzi yekülləgə bir qancı il vaqt gedidu. Deməkçi boğunum, bəzi yekülləgə bir qancı il közətkəndilə andın erişkili boludu. Bunun amal yok. Vakit kıstap kaldı. Sort bekitleyen bolsa, kağını hazırca yerliknin adetlengen usulu boyunca işlep dursaq boludu. Meselen, köçetke tek kömgende, aşkanda notlarını kesiviliş usulu arkalıqma erişkili boludu iken go. Şundak, yerlik dehkalla tek notlarını kesivilipla şunun tikiş arkalıqma teklif berba kıldı iken. Biz mu bu yıl şu usulunu kolunaylı. Bu yıl tek gömgende, kileyli tek aşkanda, tektin kesibilengan notlarını işlesek boludu. Şunun bilen belle, tek güçte yetiştiriş kademini tezildeyli. Mən mi şu pikirde hakim? Yerlikte mu biz kolunuşka bulduğun nurgun usullaba. Yerlik dihkalanın usulü uzak müddetlik emeliyetinin sınıqıdan ötken. Vaxt keyende, dehqanlar ichidagi tek o'stirish tajribasi mo'l dehqonlarni tayanch texnik qilib ishlatishgimi bo'ladi. Bu fikringizni qo'llayman. Shundoq qilmasam bo'lmaydi. Bizning texniki tayanch kuchimiz hozirgi xizmatning ehtiyojidan xeyli yiroq. Ammo bu yerda yana bir masala bor hokim. Yuqori unumlik bog' bilan an'anaviy bog'larning taktikish usuli tübsani, başkuruş usulü cahitin pərək bir qədər çoğun. Təklik gülümünü kena edişdə, yerlik dehqanlarının bunu qobul qılışı təski çüşəməkin. Yeni bağlanı bərba qılışda, yuqur önümlük bağı bərba qılış ölçümündə çıng durmayıb olmaydı. Təşviq tərbiyə xizmətini obdan işləş gərək. Li hakim 75-də qırdılı oldurdu. Kan agırnumu, onun odluğu kilip oldurdu. Ola şu oldurganca çüşkice, kilayla atiyazda nahiya boyca tekni umum yüzlük umumlaştırış çiğini kanda kığanda tertiplik, galbilik ilip bağlı buludu diyen meselini çöredep çonkur fikir almaştırdı. Görülüş mümkinciliği boğan meselelerini tahlil kıldı ve halkılış usulları üstüde tatkik kılıp izlendi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nechasichil kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi. Özünüz asırsınız, yaştırırsınız, asırmışsınız, kayırıp gitsiniz. 3888 yıllık bu soğuk kutusu olan misli derhal köpçülükü yolla bir yerimiz.
5: Bu riyasetçi doğrudaydı. Her günü tüm yerimi gıcı telefon oynayımız. Şuna çokun, en kımmet teri asıraş buyumlarını işiltiş gerek.
4: Keşke kızada göçmay köpüp gitmesin. Kırındaşla kütünüşünü bileyli. Pivoga alkat, Coca-Cola'a kantiper koşaylı.
2: Kompüterden aldığı bir gün oturup deme azrak kisan tofel işçi olay. Kavap yiyip pek tuyup gitip deme azrak inzin işçimlik işçi olay. İşçimiz sürse doktorhanına bağıma iş sürüşünü toktadığan, tümür tonuklaydığan azrak doğru istekle buldu. Oycan, ben bulama kaldım.
3: Karısına kütüneş sağlamlık ziyalık.
4: Arak tamaka ve adıdın ziyade köp yap işçinin taşlıgandım bu yan, zihnim alayda urgup durduğum buldu.
2: Bir aram bolsam doktorga görünmen. Hem de her kız mı karısı kışkırmaymen.
5: Tünümeymen, uxlaymen. Kanuniyetlik durmuş en yakşı kütünüşken.
6: Kül kız bek kalıtışken.
5: Kandak deysen.
6: Kaç günü bir toyduşkimiz ne? Yigit kızdan aldı da gül götürüp meyuşka uğurlaştırgan. Toyunu tebrikleyilgan geplerini danla diyen de. İnçıklap durup toyunlağı mübarek olsun diyen gepini aran diyeldim. Lekin gül kız.
7: Men gülbektik bulunla. Pişanla baş. Ayıqınla taş bolsun.
6: Gül kız, sen bu geplerini nerede öğrengen?
7: Kitaptın.
6: Tünögü malın bizden bakçığa apırıp oynatkan bek güzelken.
5: Gül kız kandakmak dedi.
7: Keldi bahar, küldü gönce. Kömül yayırdı, gül ışıqı da ahandan urup bulbul sayırdı.
6: Bu kayış kitaptık gep bop getdi emdi.
7: Bu mehbi, dəppəməymə.
5: Gül kız əməliyyətdə həmmini dəppədi. Qara. Bilim degen küllab, aylab toplandıgan nese. Kitap okuş adetini yitildirgenle andın gepni onlap kılgılı boludu.
6: Köp kitap okuş onun mekbiyetlikken de?
5: Toğurdaysa, köp kitap okuş, yakış kitap okuş gerek. Cüre, ben seni kitaphanığa apırıp gilek.
1: Ben Nurgun işçi hizmetini başkurum. Milyonla baylık yarattı atım. Şimdi ben ki, hanım göçü baştap şuruş. Karhanıcılarının desmayısı.
0: Kişiler beni çolgandaydı. Tamaşıbırlar, mestanlılar beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baştap şuruşunun senet sahasındaki en mühim desmayemişkenlikini unutup kalmadım.
1: Benim bir vasıtı görsüz üyüm, sansızlığan kişiler köyünü bulduğun kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle stimacılarının köyünü nokta alayım. Ben bir vasıtı görsüzüp mal satıcı. Kanun boyunca baştap şuruş, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldığın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
8: Siz çolpan pulu iş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazanış için aldı bilen layıkatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baştap şurayı.
9: Brother, siz bu beyhatarlı kalpığın neymiş ki olmayı toksiklik kesip koysayız.
10: Sıkta, bununla taz günelmedim.
9: Bu beyhatarlık için emez mi?
10: Ek avarçılık kendim çoğu. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
9: Әй, чат, әрқанш печат болсыма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалтықы, алтылық пәйтті, сіздің әжәлік зәқімді сақылап қалды мәсіма. Ойлап беріңе, қайсы бәкірек әварчылық.
10: Тора, бейхатарлық мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғыдек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң үшірін қалыпны азайтыды.
11: Токсикілік менгенде бейхатарлық қалпықыны тоғыр кейбілім. Бейхатарлық қалпықы сізіні қоғдайды.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben ben, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.